0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsin.
9: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
6: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
12: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, Kutsal Kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
6: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsin.
11: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
12: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
3: Ne istiyorsan o senin.
5: Peki gerçekten öyle mi?
6: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
5: Evren bizi dinliyor mu?
6: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
5: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
6: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
9: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Bitti ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
9: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
10: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
9: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

İyiliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
10: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gel.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı başlıyor.
12: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Daha İyi Bir Sen programına hoş geldiniz. Ben Semra.
13: Ben Aydın, hoş geldiniz.
12: Daha iyi bir sen kulağa nasıl geliyor? Daha özgüvenli, daha üretken, daha kararlı, daha mutlu biri. Peki gerçekten ulaşabiliyor muyuz o kişiye?
13: Her yerden şu çağrıyı duyuyoruz. Kendini geliştir, sınırlarını zorla, potansiyelini ortaya çıkar. Ama kendimizin en iyi versiyonuna ulaşmak gerçekten mümkün mü? Yoksa bu bitmeyen bir yarış mı?
12: Bugünkü dünyada gelişim sadece bir tercih değil, neredeyse bir zorunluluk. Ama bu yolda yürürken bazı sorular kendini dayatıyor. Ne için gelişiyorum? Kime göre gelişiyorum? Ve gerçekten daha iyi mi oluyorum?
13: Bu programda tüm bu soruları masaya yatırıyoruz. Modern kişisel gelişim öğretilerini, deneyimleri ve içsel yolculukları konuşuyoruz. Cevap aramaktan çok doğru soruyu sormayı hedefliyoruz.
12: Çünkü bazen daha iyi bir sen olmak için önce sen kimsin sorusunu cevap bulmak gerekiyor.
13: Programımıza geçmeden önce bizleri tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bulabileceğinizi ve aynı şekilde programlarımız ve Hristiyan inancıyla ilgili sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bize iletebileceğinizi hatırlatalım.
12: Evet sevgili dinleyiciler, bugün zaman yönetimi kavramını ele alacağız birlikte ve belki de hiç bakmadığınız bir açıdan bakacaksınız zamana. Dünya bize devamlı şunu söylüyor: harekete geç, şimdi ya da asla. Zaman akıp gidiyor, geç kalan kaybeder. Yani senin zamanın şimdi.
13: Evet, artık her yerden bu mesajları, bu çağrıları böyle gümbür gümbür duyuyoruz. İşte bir fırsat gördün mü hemen yakala, şimdi tam zamanı. İşte karar verdin mi hemen uygula, fazla düşünme, üzerinde zaman kaybetme. Çünkü beklemek kaybetmek gibi bize öğretiliyor.
12: Tabii ki bunun bir mantığı var ama sürekli acele hali zamanla İnsanı neye dönüştürüyor, onu da sormak gerekiyor, insan kendine sorgulamalı bu konuda.
13: Hı hı. Yani seküler anlayışta baktığımız zaman dünyada seküler anlayışta zaman kaçırılmaması gereken bir fırsatlar zinciri gibi bize öğretiliyor. Ve sana sürekli bir şeyler fısıldıyor, böyle işte geç kaldın, yavaşsın, başkaları senden önde gidiyor, bak sen hala burada duruyorsun gibi sürekli bize böyle öğretiliyor zaman.
12: Evet, bu zamanla da bir baskı, tükenmişlik hissi getiriyor. Çünkü strese giriyor insan. Hep bir şey yetişme çabası içerisinde oluyor. Ve hiçbir zaman yeterince zamanın da olmuyor zaten. Ne yaparsan yap, her zaman yetersiz.
13: Doğru.
12: Ve geç kalmışlık hissi oluşturuyor insanda maalesef.
13: İşte bu yüzden insanlar ne yapacağını bilmeden ya da tam olarak anlayamadan, aslında böyle bir çaresizliğin içerisinde kalmışken hep erteliyor ya da çok acele kararlar alıyorlar. Yani bu çaresizlik hissiyatının içerisinde, bu dünyanın insanoğluna sen geç kalıyorsun baskısı altında iki taraf açısından da yanlış adımlar atabilecek sonuçlar içerisinde kendilerini görüyorlar insanlar. Çünkü zaman artık böyle bir rehber gibi değil, baskıcı, böyle başımızda duran bize sürekli emreden, hadi geç kaldın gibi duran, belki bir komutan gibi, belki böyle çok katı bir öğretmen gibi sanki duruyor. Buna dönüşüyor bizim zihnimizde.
12: Evet, seküler yaşam içerisinde hepimizin aslında yapılacaklar listesi var. Üretkenlik taktikleri var. Daha fazla verimli nasıl olabilirim? Bunlarla ilgili çalışmaları var. Ama ya zaman bize ait değilse, ya her an Tanrı'nın elinde işleniyorsa.
13: Evet, kesinlikle. Zaman sadece bir kaynak değil aslında. Yani sadece benim harcamam gereken, harcayacağım ya da dünyanın beni yönlendirdiği şekilde kullanmam gereken kaynak değil aslında. Rabbin armağanıdır. Yani ne kadar biz plan yaparsak yapalım, hayatın sürprizleri vardır değil mi? Aslında tam anlamıyla zaman da bizim elimizde değil gibidir. Ve planlarımız çoğu zaman da aksamaya mahkumdur. Belki biz planlar yaparız, programlar yaparız ama Tanrı'nın planında bu yoksa o zaman aksamalarla karşılaşırız. Çünkü zaman bizim değil, Tanrı'nındır. Zamanın asıl sahibi Tanrı'dır. Ve aslında Tanrı zaman kavramının içinde değildir, onun üstündedir. Yani onun için aslında Kusayzer diyor ki işte bir gün bin gün gibidir Tanrı'nın gözünde diyor. Yani aslında zaman kavramının içerisinde değildir ama o zamanı bizim için yaratan Tanrı'dır. Aslında onun asıl sahibi yine Tanrı'dır.
12: Evet, aslında bu gerçeği fark etmeliyiz. Fark etmezsek ne olur? Aslında zamanımızı sadece üretmek, başarmak ve yetişmek için kullanır hale geliyoruz maalesef. Ama bu durumda da zaman akıp giderken uğraşlarımızın içerisinde ruhumuz aç kalıyor.
13: Evet, gerçekten öyle. Ve Tanrı'nın zaman yönetimine baktığımız zaman bunda da farklı bir şey olduğunu görüyoruz. Dünya bize senin bahsettiğin gibi işte sürekli üret, sürekli başar, her şeye yetiş, işte şu eğitimi de al, bu eğitimi de al değil mi? Günlük hayatta çok meşhur bu, işte şu sertifikayı da al, bunu da al, şunu da başar, şu dili de öğren. Çok kıymetli şeyler, çok güzel şeyler gerçekten. Ama bunlar olmazsa olmaz gibi bize öğretiliyor ve bazen bunların içerisinde insan kendini kaybolmuş olarak buluyor. Dünya bunu gösterirken Tanrı'nın zaman yönetiminin başka bir şey olduğunu görüyoruz. Tanrı'nın aslında öncelikle ruhsal sezgiyle bizim yön bulmamız gerektiğini öğretiyor. Bu da nasıl mümkün oluyor? Ruhsal sezgiyle yön bulmak derken bu nasıl mümkün oluyor? Aslında açıkça Tanrı'yı tanımak, Tanrı'yla barışmış olmak, şu anda yaratılış amacımızdan farklı olduğumuz o durumdan, yani Tanrı'dan uzak oluşumuzdan tekrardan Tanrı'ya dönüş durumuna geçmek, tekrardan Tanrı'yla barışma durumuna geçmek, yani Tanrı'yla barışmış olmak ve bu sayede Tanrı'nın yönlendirişine, Tanrı'nın ruhsal yönlendirişine sahip olmakla ilgili. Bu nasıl mümkün? Bu Mesih'e iman etmekle mümkün olan bir şey. Çünkü aslında tüm insanoğlu olarak biz yaratılışta kaybettiğimiz bir şey vardı. Tanrı'nın rehberliğini kaybetmekle beraber Tanrı'yla yaratıldığımız aslında o kişisel ilişkiyi kaybettik. Yani Tanrı'dan uzak bir duruma düştük. Ve doğal olarak biz ruhsal sezgiyle yön bulma ihtiyacımızı, aslında ruhsal sezgiyle yön bulma durumumuzu da kaybettik. Ve bugün Tanrı bize aslında Mesih İsa aracılığıyla tekrardan kendisiyle barışma fırsatı sunuyor. Çünkü biz günahkarız, kendi iyi işlerimizle kurtulamıyoruz. Adem ve Havva'nın günahı tüm insanlığa sirayet etti, bizi Tanrı'dan uzaklaştırdı. Kendi çabalarımızla, kendi gücümüzle kurtaramayacak bir duruma getirdi bizi. Ve Tanrı bugün bizi Mesih İsa'nın çarmıhı, onun çarmıhtaki zaferi, üçüncü gün dirilişi aracılığıyla kurtarıyor, kendisiyle barıştırıyor ve bu sayede kutsal ruhu bize armağan olarak veriyor ve ruhsal sezgiyle bize yön buldurmak istiyor gerçekten. O zaman Tanrı'nın zaman yönetimi ruhsal sezgiyle alakalı bir durum. Yani burada ne yapmalıyım, zamanımı ne için kullanmalıyım konusunda Tanrı'nın yönlendirişine açık olmakla ilgili durum. Ve belki gerektiğinde durmakla alakalı, gerektiğinde beklemekle ve gerektiğinde de bırakmakla ilgili.
12: Evet, aslında toplumumuzda, çevremde birçok insandan duyuyorum. Zamanı iyi yönetemiyorum, yetişemiyorum diyor genel olarak, yani çevremde de hep böyle. Aslında niye böyle düşünüyoruz ya da neden böyle oluyor? Acaba biz kendi planlarımızı Tanrı'nın planlarının önüne mi koymuş oluyoruz? Bizim aslında zamanı iyi yönetemiyor oluşumuz plansızlıktan mı, yoksa tanrısızlıktan mı?
13: Çok güzel bir ifade gerçekten. Çünkü Zaman sadece takvimle ölçülen bir şey değil ya da sadece takvimle yönetilen bir şey değil, değil mi? Şu anda biz mesela zamanımızı yönetmek için ne yapıyoruz? Örnek olarak veriyorum, bu programı kaydederken bir yandan zamanı ölçmek için işte bir yazılım kullanıyoruz. Kaç dakika oldu? Program nasıl akıyor? Öyle ki zamanı kontrol altında tutabilelim. Ya da işleri yürütmek için dünyasal alanında takvim kullanıyoruz. Aa, bugün şunu yapmam lazım. Şu saatte şöyle bir programım var, toplantım var diye takvim kullanıyoruz. Ama Tanrı'nın gözünde zaman sadece böyle yönetilen bir şey değil, ruhsal sezgiyle yönetilen bir şey. Yani aslında onunla yürümekle ve onunla yürümekle beraber onu tanımakla ve hangi durumda ne yapmamız gerektiğini ondan öğrenmekle ve zamanımızı nasıl kullanmamız gerektiğini, nasıl yönetmemiz gerektiğini ondan öğrenmekle, onu anlamakla alakalı bir durum.
12: Evet, ama insanın çabası zamanı kontrol etmeye dayanıyor. Zamanı kontrol etmeye çalıştıkça da aslında kontrolü kaybediyoruz.
13: Evet. Ve Kutsal Kitap'a baktığımız zaman Kutsal Kitap'ta aslında Vaiz bölümünde, Vaiz 3. bölüm 1. ayette şunları söylüyor. Her şeyin mevsimi, göklerin altındaki her olayın zamanı vardır diyor. Yani her şeyin bir zamanı var ve bu zamanı da belirleyen bir kişi var. O da Tanrı'nın kendisi, yani zamanın efendisi Tanrı. Burada şeyden bahsetmiyoruz, hani bir kadercilik anlayışından bahsetmiyoruz. Evet de biz yaptığımız şeylerin sonucunu yaşıyoruz. Ama aynı zamanda burada görüyoruz ki demek ki Tanrı'nın işleyişi, Tanrı'nın o yüce kudreti doğal olarak hem evrenin içerisinde, hem yaşayışın içerisinde, hem de zamanın içerisinde, tarihin içerisinde işlemeye devam ediyor. Demek ki zamanın bir efendisi var. O da bizzat Tanrı'nın kendisi.
12: Evet Aydın, aslında bu çok inanılmaz bir güvence. Çünkü kendi yaşamlarımızda birçok şeyi istiyoruz, başarmak istiyoruz ve kendi istediğimiz zamanda, kendi istediğimiz şekilde de olsun istiyoruz. Ama Tanrı'nın zamanlamasının da en doğru ve kusursuz zaman olduğunu da görüyoruz. Biz belki istediğimiz zamanda olduğunda daha kötü sonuçlandığını görebiliyoruz ya da olmaması daha iyi olduğunu görüyoruz kendi yaşamlarımızda. Ama Tanrı'nın istediği zamanda en iyi şekilde oluyor. Bizim için en iyisi oluyor. O zaman Tanrı'nın zamanlaması kusursuz aslında.
13: Kesinlikle öyle. Yani hem doğrudur Tanrı'nın zamanlaması hem de kusursuzdur. Ve seküler dünya bize şimdi ya da asla diye fısıldarken, işte senin zamanın şimdi, hadi şimdi yapmalısın, kaçırma, fırsat kaçıyor. Mesela işte bu alışveriş sitelerinde, değil mi, hep oraya girdiğiniz zaman hep şeyle karşılaşıyoruz. Stokta çok az kaldı, hadi hemen al, bak son işte 2 ürün kaldı 3 ürün evet, kaldı, kaçırma, bu fiyattan bir daha bulamazsın gibi, hep böyle acele ettirici durumlara bizi itiyor ve buna alıştırıyor bizi. Aslında bizim yerimize karar veriyor ve bizim yerimize zamanımızı nasıl yöneteceğimizi bize öğretiyor ve hep acele üzerine, düşünmeden adım atmak üzerineyken Kutsal Kitap'ta tam tersi bir durumu görüyoruz. Kutsal Kitap'ta zamanın efendisinin Tanrı olduğunu görüyoruz. Ve Kutsal Kitap'ta Tanrı'nın bizi adım atmadan önce, harekete geçmeden önce zamanımızı nasıl yöneteceğimiz konusunda açıkça beklememiz gerektiğini de söylüyor. Kendisine danışmamız gerektiğini, kendisiyle yürümemiz gerektiğini bize söylüyor. Ve bu inanılmaz, gerçekten bir güvence, gerçekten kıymetli bir şey. Ve Tanrı bize şunu söylüyor aslında: sen zamanın kölesi olma. Aslında Tanrı'nın zamanlamasına güvenen biri ol. Benim zamanlamama güvenen biri ol. Ve zamanın kontrolünün de benim elimde olduğunu gör. Öyle ki hata yapma. Çünkü çoğu istek, senin de bahsettiğin gibi, zamanı kontrol etme çabası bize hep hata yapmaya yönlendirebiliyor. Yanlış kararlar vermeye yönlendirebiliyor. Çünkü eksik kaldığımızı, geride kaldığımızı, zamanın şimdi uygun olduğunu görüyoruz ya da dünya bize fısıldıyor ama aslında belki uygun zaman olmuyor o zaman ve hata yapmış oluyoruz. Ama Tanrı diyor ki hayır, sen benim zamanlamama güvenen biri ol.
12: Evet, çoğu zaman da şimdi ya da asla diyoruz. İşte karar vermemiz gerektiği zamanlarda, adım atmamız gerektiği zamanlarda, ya şimdi yaparım ya da daha sonra yapamam, bu tek şansım dediğimiz zamanlarda, aslında Tanrı'nın ne zaman derse o zaman en iyisi olacak demeyi de bilmemiz gerekiyor. Bize göre en iyi şeyi yaptığımızı düşünebiliriz. Belki kaçırdığımızı düşünebiliriz. Fırsatları kaçırdığımızı düşünebiliriz. Belki bir iş görüşmesi var. İşe gireceğiz. Benim için en iyisi bu olacak deyip işte kaçırmamaya çalışıyor olabiliriz. Ama durup aslında bir dua etmek gerekiyor. Tanrım, senin isteğin bu mu? Ve şimdi mi olmalı? Şimdi hareket etmeli miyim? Şimdi karar vermeli miyim? Ne yapmalıyım? Aslında Tanrı'nın zaman yönetimi bizim için en doğru sonuca veriyor.
13: Evet. Şimdi belki bu konuyu biraz daha derinleştirmek gerekecek. Yani Tanrı'nın zamanını nasıl fark edebiliriz ki? Konuştuk şimdi aslında. Zaman yönetiminin asıl yine bizim elimizde değil, Tanrı'nın elinde olması gerektiğini ve Tanrı ile beraber yürüyerek zamanımızı kontrol etmemiz gerektiğini. Yoksa aslında bu dünyanın içerisinde bir şekilde kaybolup gideceğimizi, yani kendimizi hem yıpratmış bulacağımızı hem de amaçsız bulacağımızı gördük. Şimdi şunu sormak gerekiyor. Tanrı'nın zamanını nasıl fark edebiliriz? Ama belki burada araya gitmek gerekecek. Bu konuda sizleri düşündürmek isteriz. Hiç aceleyle karar verdiğiniz ama pişman olduğunuz bir adım oldu mu diye belki sorabilirim dinleyicilerimize. Aradayken belki bunu düşünebiliriz. Şimdi araya gideceğiz. Aradan sonra sizlerle tekrardan birlikte olacağız. Daha iyi bir sen programında kısa bir ara.
9: Radyo Maranata.

0: ve daha fazlası radyomarnata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranta dinleyicileri. Daha iyi bir sen programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde zaman yönetimiyle ilgili konuştuk. Aslında seküler hayatta insanın aceleyle bir an önce karar vermesi gerektiğinden, sanki zamanı aslında yöneten, kontrol etmeye çalışan kişi olduğumuzu düşündüğümüzden aslında bahsetmiştik. Ama Tanrı'nın aslında zamanın üstünde olan ve zamanı yöneten tek varlık olduğundan bahsettik. Ve şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdiye kadarki bölümde zamanı yönetmek derken hep kontrol etmeye çalıştığımız bir şey gibi bahsettik biz. Ama aslında dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Zaman bize değil, biz zamana göre değil, Tanrı'nın planına göre yaşamalıysak...
1: Evet, gerçekten zaman yönetimi zamanı kontrol etmek değil. Bizim kontrol etmemiz değil, Tanrı'nın belirlediği zamanı fark edebilmekle alakalı bir durum. Yani Vaiz 3.11'den bahsetmiştik ilk yarıda. Şimdi Vaiz 3.11'den bahsedeceğiz. Vaiz 3.11'de şöyle söylüyor, diyor ki Vaiz 3.11, o her şeyi zamanında güzel yaptı. O derken kimden bahsediyor? Tanrı'dan bahsediyor. Yani Tanrı her şeyi zamanında güzel yaptı. İnsanların yüreğine sonsuzluk kavramını koydu. Yine de insan Tanrı'nın yaptığı işi başından sonuna dek anlayamaz diye söylüyor. Yani zaman doğruysa o zaman güzellik de onunla birlikte geliyor. Doğru olarak onu yönetmiş olmak da birlikte geliyor. Yani doğru zamanda, Tanrı'nın zamanında bir şey gerçekleşmişse o zaman o güzellik de onunla beraber geliyor. Ve bu ifadede ayetlerde öyle söylüyor. Her şeyi zamanında güzel yaptı diye söylüyor ayetler. Ve bir noktada yine şunu görüyoruz. Biz bir şekilde Tanrı'nın zamanlamasını tam anlayamıyoruz. Tanrı'nın zamanlamasını tam anlayamadığımız için ya Tanrı da çok geç kalıyor kardeşim gibi düşünebiliyoruz belki. Ama halbuki Tanrı gerçekten her şeyi en güzel zamanda ortaya çıkartıyor ve asıl onun zaman kontrolüne, asıl onun zaman yönetimine teslim olmamız gerekiyor. Öyle ki o çağların sonunda en uygun zamanda değil mi Mesih İsa'yı gönderdi. En büyük orada zaman yönetimi örneği açığa yine orada çıkıyor.
0: Evet Aydın, aslında Tanrı'nın zamanını fark ettiğimizde birçok şey de öğrenmiş oluyoruz. Çünkü seküler hayat bize devamlı koşmamız gerektiğini ve bir şeye yetişmemiz gerekiyormuş gibi aslında bize işliyor bunu. Ama Tanrı'nın zamanını fark ettiğimizde öğreniyoruz ki sabır ve bekleyiş de çok önemli. Her şey hemen olmaz ama Rabbin zamanı gelir mutlaka. Onun için sabır ve bekleyiş de aslında bu zaman yönetiminin içerisinde yer alıyor. Tabii ki fırsatlar olabilir. Bazı şeyler açılır bizim hayatımızda. Bazı şeyler kapanır. Ve açılan ve kapanan kapılar aslında Rabbin elindedir. Bunu fark etmemiz gerekiyor. Dinlenmek de önemlidir. Yenilenmek de önemlidir. Örneğin Şabat. Aslında Tanrı'da dinlenmek ne kadar önemlidir. Tanrı sadece çalışmamızı değil, durmamızı da istiyor aynı zamanda. Dinlenmemizi, yenilenmemizi istiyor. Tabii ki bunun için, yani yenilenmek, dinlenmek için en önemli yer neresi? Tanrı. Tanrı'da huzur bulmalıyız, dinlenmeliyiz, yenilenmeliyiz. O zaman zamanın içerisinde dinlenme ve yenilenme de var.
1: Kesinlikle. Yani senin de aslında söylediğin gibi biz belki Tanrı'nın zamanını fark ettiğimizde, o doğru zamanı fark ettiğimizde senin de vurguladığın gibi öğrendiğimiz şeyler bunlar. Sabır ve bekleyişi öğreniyoruz. Yani her şey hemen olmaz ama Rabbin zamanı da olur. Rabbin zamanı gelir, onu görüyoruz. Ve bahsettiğin gibi fırsatlar ve kapanışlar, açılan ve kapanan kapılar onun elindedir. Onu görüyoruz. Ve dinlenme ve yenilenmenin de ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Senin bahsettiğin gibi Şabat gibi Tanrı sadece bizim çalışmamızı değil durmamızı da istiyor. O zaman aslında Tanrı'ya güvenen, tam anlamıyla Tanrı'nın zaman yönetimine güvenen bir yaşama Tanrı bizi çağırıyor. Ve bir Hristiyan şöyle düşünür aslında, ben zamanımı en iyi şekilde planlarım diye düşünür belki ama en sonunda her şey Rabbin planına ve zamanına bağlıdır diye de düşünür. Yani evet, zamanı planlayabiliriz. Yani bugün dediğim gibi biz burada kayıt için mesela zaman tutuyoruz. Bu kayıtları programlamak için, organize etmek için takvimler kullanıyoruz. Bunlar normal şeylerdir. Yani hiç bir şekilde zamanı planlamayalım demiyoruz. Ama en sonunda her şeyin Rabbin planına ve zamanına bağlı olduğunu hatırlıyoruz. Ve durmak çok önemli. Çünkü bu çağa baktığımız zaman bu çağda bize tam tersini öğretiyor. Durma, asla durma. Her şey öyle bir akıyor ki, yani sosyal medyaya girdiğimiz zaman bile uzun zamandır kullanmamamın sebebi o aslında. Bu işte kaydırıyoruz ya sürekli, hani aşağıya doğru videolar izliyoruz. Sonsuza kadar durmadan hep akan bir şey var orada. Sürekli akıyor. Sürekli durmuyor. Yani durup bir düşünmemize fırsat vermiyor. Sürekli bir şeye maruz bırakıyor bizi. Ve yaşamımız da aslında günlük yaşamımızda mesela yani büyük şehirlerdeki yaşama baktığımız zaman orası da sürekli öyle, sürekli akıyor, sürekli bir koşuşturma var. Toplu taşımalar sürekli dolu, insan yaşamı sürekli dolu. Sürekli hareket ediyoruz. Ama Tanrı bize durmayı da öğretiyor ve durmanın ruhsal bir eylem olduğunu öğretiyor. Mesela mezmurlara baktığımız zaman mezmurlarda 46. mezmur da şöyle söylüyor. 46. mezmur 10. ayet sakin olun diye başlıyor. Sakin olun, bilin ki Tanrı benim. Uluslar arasında yüceleyeceğim, yeryüzünde yüceleyeceğim diye söylüyor. Yani zamanı fark etmek bazen koşmak değil, sakin olmakla ilgili, durmakla ilgili. Sessizlikte aslında Tanrı'nın sesini duymakla ilgili. Tanrı'nın kim olduğunu hatırlamakla ilgili, Tanrı'yı tanımakla ilgili. Ve Tanrı'yı tanımakta açıkça görünmeyen Allah'ın sureti olan Mesih İsa'yı tanımakla mümkün olan bir şey. Yani Tanrı diyor ki sakin olun, Tanrı benim, ben buradayım, her şey kontrolüm altında ve beni tanıyın diyor. O zaman durmak ilginçtir. Tanrı'nın zaman yönetiminde durmak var. Aslında insanoğlunun zaman yönetiminde durmak yok. Sürekli devam et, sürekli şunu yap, takvime şunu da ekle, bunu da ekle, asla durma, dinlenme, sanki hiç yorulmayacakmışsın gibi. Ama Tanrı bize bunu söylemiyor.
0: Evet Aydın, aslında kendi hayatlarımıza dönüp bakınca devamlı olarak bir koşuşturma içerisindeyiz. Bir gün içinde binlerce karar, yüzlerce karar alıyoruz belki, hareket ediyoruz. Ama kaç tanesini gerçekten dua edip Tanrı'ya danışarak bizi yönlendirmesi için dua ediyoruz ki? Yapmıyoruz bunu aslında. Devamlı kararlar alıp uygulamaya çalışarak aslında zamanımızı yönettiğimizi düşünüyoruz. Sanki her şeyi planlarsak her şey istediğimiz gibi gidecekmiş gibi düşünüyoruz. Ama her şey bize bağlı değil. Çevremizde farklı, bizim düşünmediğimiz şeyler gelişebiliyor. Ailelerimizin içerisinde öyle, dünyada öyle. Yani çok mutlu olarak gittiğin bir tatilde bile çok büyük bir talihsizlik yaşayabiliyorsun. Yani her şeyi planlasak bile her şey yolunda gitmeyebilir.
1: Evet, yani zaman böyledir. İnsanoğlu zamanı yönetmeye çalıştığı zaman durum böyledir. Ama Tanrı'ya yönelip karar aldığımız zaman durumlar farklılaşabilir. Çünkü o zamanın efendisidir, bu programda sıkça vurguladığımız gibi. 2. Korintliler 6. bölüm 2. ayet şöyle diyor. Hani uygun bir zaman ne zamandır diye soracak olursak. Çok güzel bir ayet orada, diyor ki uygun zamanda seni duydum. Kurtuluş günü sana yardım ettim. Uygun zaman işte şimdidir. Kurtuluş günü işte şimdidir diyor. Yani demek ki zaman Tanrı'nın ruhsal bir çağrısıdır bir yandan. Yani Tanrı'nın zamanı, Tanrı için uygun olan zaman ruhsal bir çağrıdır bir yandan. Ve Tanrı bugün bize en büyük çağrıyı zaman yönetimi konusunda nasıl yapıyor? Kurtuluş günü şimdidir. Mesela şu anda Radyo Maranata'yı dinlerkendir aslında kurtuluş günü. Ve kurtuluş da neyle ilgilidir? Bizim Tanrı'ya geri dönüşümüzle ilgili, Tanrı'yla barışmamızla ilgili, Mesih İsa aracılığıyla Tanrı'yı tanımamızla ve bu sayede Tanrı'yı tanımakla beraber aslında Tanrı'nın yönlendirişine, Tanrı'nın asıl zaman yönetimine kavuşmakla ilgilidir. Ve bu da yalnızca Mesih'in çarmıhına güvenmek, onun çarmıhta öldüğüne, üçüncü gün dirildiğine, bir gün tekrar geri geleceğine iman etmek ve aslında bütün bu zamanın Tanrı'nın denetiminde olduğunu güvenmekle ilgilidir.
0: Kesinlikle öyle Aydın. Çünkü biz zaman içerisinde sadece işlerimizi, ilişkilerimizi ya da hedeflerimiz için uğraşıyoruz ama aslında Tanrı bizi gerçekten kurtarmak için zamanla buluşturuyor. Hı hı. Kurtuluşumuz asıl önemli olan.
1: Evet.
0: Tanrı zamanı neden verdi bize? Ya da neden bu zamanın içerisindeyiz? Aslında sonsuzluk içerisindeydik. Zamanın da bir anlamı var. Bu zaman içerisinde olmanın, zamanla buluşmamızın da bir anlamı var ve kurtuluş burada çok önemli.
1: Evet, çok güzel bir noktaya değindin aslında. Kurtuluşla alakalı bir nokta. Yani bu az önce okuduğumuz ayetlerde de olduğu gibi Tanrı'nın bir yandan zaman yönetimi, Tanrı'nın uygun zamanı, ruhsal bir çağrıyla alakalı bir yandan. Ve Tanrı gerçekten her şeyi zamanında güzel yapıyor. Ve en önemlisi Tanrı'nın kendisinin beklemesinin sebebinin yine bizim kurtuluşumuzla alakalı bir durum olduğunu görüyoruz. Mesela dünyaya baktığımız zaman belki dünyada kötülükleri görüyoruz, acıyı görüyoruz, ölümleri görüyoruz, savaşları görüyoruz, çocukların öldüğünü görüyoruz. Belki hayvanların öldürüldüğünü görüyoruz. Zulümü görüyoruz aslında her yerde. Ve diyoruz ki Tanrı geç kalıyor. Tanrı işte iyi bir zaman yöneticisi değil belki diye düşünüyoruz. Ya da kötü bir zamanlaması var diye düşünüyoruz. Ama halbuki Tanrı'nın zaman yönetiminin en büyük örneğinin bizim kurtuluşumuz için bize fırsat sunmakla ve kurtuluşu en uygun zamanda bize sağlamakla ilgili olduğunu görüyoruz. Mesela Petrus'un 2. Petrus mektubuna baktığımız zaman orada diyor ki Tanrı kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe edip kurtulmasını istiyor. Bunun için sabrediyor. Geç kalmıyor aslında diye söylüyor ayetlerde. Ve açıkça Tanrı'nın zaman yönetiminin kurtuluşla bir bağı da olduğunu görüyoruz. Mesela Galatyalılar 4:4'te diyor ki ama zaman dolunca Tanrı yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Öyle ki bizler oğulluk hakkını alalım diyor. Yani Tanrı zaman dolunca İsa Mesih'i gönderdi. En uygun zamanda İsa Mesih'i gönderdi. Ve bu sayede tekrardan bizim oğulluk hakkını almamızı, yani yaratılışa dönüp, yaratılıştaki o ilk yaratıldığımız konuma dönüp, Adem ve Havva'nın ilk konumuna dönüp, yani günaha düşmeden önceki, Tanrı'dan uzaklaşmadan önceki o ilk konumuna dönüp bizi İsa Mesih aracılığıyla o oğulluk hakkına kavuşturduğunu görüyoruz. Neden kurtulmamız gerekiyor? Çünkü Tanrı'dan uzak durumdayız ve az önce bahsettiğim bütün bu kötülüklerin, hastalıkların, ölümün, zulmün temel sebebi ya da Tanrı'nın geç kaldığını düşünmemize sebebiyet veren şeyin hiçbir şekilde kaynağı Tanrı değil, aslında bizim günahımız. Yani Tanrı'dan uzak olmuş olma durumumuz ve bizim günahımız bizi Tanrı'dan uzaklaştırıyor. Adem ve Havva'nın günahı genetik bir hastalık gibi insan soyuna yayılıyor, bizi uzaklaştırıyor. Ama Tanrı ise bizi Mesih'e olan imanımızla, Mesih'in çarmıhtaki ölümü ve üçüncü gün dirilişiyle yeniliyor aslında. Ve onun ikinci gelişinde de yine bir şekilde zamanın son bulacağını görüyoruz. Yani her bir şekilde Tanrı zamanını kendisi gerçekten yönetiyor. Ve en temelinde bu zamanın ortasında da bizim kurtuluşumuz açıkça yatıyor. Yani biz hata yapmış olsak bile, biz Tanrı'dan uzaklaşmış olsak bile Tanrı kurtuluşu, zamanı aslında en uygun şekilde belirleyerek bize getiriyor, bize sağlıyor.
0: Aslında zamanın efendisi olduğunu fark ettiğimizde Tanrı'nın, günlük yaşamımızda da yapabileceğimiz adımlar var, değiştirebileceğimiz şeyler var. Bunları da uygulamak gerekiyor. Ne gibi aslında şeyler yapabiliriz bununla ilgili? Öncelikle ruhun yönetiminde yaşamalıyız her birimiz. Öyle ki Tanrı'nın isteğini de ayırt edebilelim ve Tanrı'nın zamanını da iyi ayırt edebilelim. Tabii ki bunun için öncelikli olarak dua etmek gerekiyor. Güne başlamadan önce dua etmek gerekiyor. Senin zamanlamana göre yaşıyorum diyebilmek gerekiyor. Hayatımızda fırsatlar çıkabilir, almamız gereken kararlar olabilir. Durup duayla aslında Tanrı'ya danışmamız gerekiyor. Tanrı'ya itaat etmemiz gerekiyor. Bazen de Tanrı evet şimdi hareket et dediğinde de itaat edebilecek yüreklere sahip olmamız gerekiyor. Bazen biz hareket etmiyoruz. Tanrı zaman gelmiş olsa bile. Onun için dua etmek, beklemek ve zaman geldiğinde de Tanrı hareket et dediğinde de hareket etmeyi bilmemiz gerekiyor. Günlük olarak yapabileceğimiz şeyler arasında birkaç şey söylemek istedim bu anlamda.
1: Evet, çok teşekkür ederiz gerçekten ve belki bu pratik örneklerde en önemlilerinden birisi beklemekte olduğumuz şey için Tanrı'ya güvenmeyi de öğrenmeliyiz. Tanrı zamanı bir yanda bunun için de kullanıyor. Yani Tanrı zamanı kullanırken evet kurtuluşu en uygun zamanda getiriyor, bunu gördük ve hiçbir vaadini geç bırakmadığını, hiçbir şeyi de erken yapmadığını, tam en uygun zamanda yaptığını gördük. Onun saatinin, onun zamanının her zaman kusursuz olduğunu gördük ve bunu hatırlayarak aslında beklemekte olduğumuz şey için Tanrı'ya güvenmeyi de Tanrı bize öğretiyor. Bu yüzden zamanı da kullanmak istiyor. O yüzden sakin kal, Tanrı benim diye bize söylüyor ve belki bugün bir şey istiyorsak, yani hadi şimdi olsun, bu an olsun, işte örnek veriyorum, şimdi zengin olmak istiyorum ya da şimdi şu başarıya ulaşmak istiyorum, şimdi bu yaşamımda olsun diye düşünüyorsak, belki henüz değil cevabını da almayı, buna da hazır olmalıyız. Yani henüz değil cevabı da bir cevaptır Tanrı'dan ve Tanrı'ya güvenmeyi, beklemekte olduğumuz şey için Tanrı'ya güvenmeyi de öğrenmeliyiz. Sabırla beklemek gerçekten ruhsal bir itaat biçimidir. Dünya bize tam tersini öğretir. Dünya bekleme, vakit kaybetme derken Tanrı bana güven, sabırla bekle ve itaat et. Bunu bizden istemekte.
0: Evet, aslında bu noktada şu yanlış anlaşılsın da istemiyorum. Tabii ki zamanımızı doğru kullanmalıyız, planlamalar yapabiliriz.
1: Kesinlikle.
0: Tabii ki bir düzen gerekiyor hayatımız için. Ama Tanrı merkezde olmalı. Eğer hayatımızın merkezine Tanrı'yı koyarsak zaten en iyi planlamayı yapacağız Tanrı'yla birlikte. En iyi zamanlamayı yakalayacağız. En iyi şekilde vaktimizi verimli şekilde kullanacağız. Ama Tanrı yoksa zaten ne yaparsak yapalım bir şekilde yetişemeyeceğiz. Bir şekilde belki başaramayacağız. Bir düzen oturtturamayacağız.
1: Amaçsızca koşuyoruz gibi.
0: Evet, amaçsızca koşmak gibi olacak. Belki her şey yetişeceğiz, her şey olacak ama bir tatminsizlik olacak ve niçin koştuğumuzu da bilmeden koşmuş olacağız. Ama hayatımızın merkezinde Tanrı varsa o zaman bir amacımız olacak, bir amaç doğrultusunda yaşayacağız. Aynı zamanda gereken her şeyi de Tanrı bize sağlamış olacak. Ve en önemli şey, bizi dinleyenler arasında İsa Mesih'i hiç tanımamış olan insanlar varsa eğer, onlar için aslında tavsiyemiz, sizin için en iyi zaman şimdiki zaman. Rabbi tanımak için, ona karşı bir adım atabilmek için, bir İncil alıp okuyabilmek için aslında sizin için en iyi zaman şimdiki zaman. Çünkü yarının ne olacağını bilmiyoruz. Onun için zaman bize verilmiş en büyük hediyedir ve bunu en iyi şekilde, doğru şekilde kullanmamız gerekiyor. Tanrı'yı tanımak için bir fırsat her gün. Tanrı ile yürümek için bir fırsat her gün aslında. Bunu iyi anlamamız gerekiyor. Zaman Tanrı ile ilerleyebilmemiz için aslında çok değerli. Tanrı ile birlikte hareket edebildiğimizde çok değerli. Tabii ki zaman önemli ama Tanrı dışındaysa bu zamanın, o zaman hedefsiz ve amaçsız bir zamanla ilerlemiş oluyoruz.
1: Sormalıyız aslında, senin zamanın mı yoksa Tanrı'nın zamanı mı, Tanrı'nın zamanı mı diye. Ve ikisinin aynı şey olmadığını fark etmeliyiz. Bazen bizim zamanımızın sanki Tanrı'nın zamanı olduğunu düşünüyor olabiliriz. Karşılaştığımız fırsatlarda aslında doğrudan belki bu Tanrı'dandır diye düşünüyor olabiliriz. Ya da dünya bizi böyle düşünmeye itiyor olabilir ama aslında Tanrı'nın zamanını fark etmek çok önemli. Sadece planlarımızı değil, yüreğimizi de Tanrı'ya teslim etmek çok önemli. Bu da Mesih'e yüreğimizi açmakla, Mesih'e iman etmekle alakalı yine.
0: Yüreğimizi teslim etmek nedir Aydın aslında? Zaman bunun neresinde?
1: Evet, yüreğimizi teslim etmek derken aslında tüm yaşamımızı teslim etmekle alakalı. Yani Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak hayatımıza kabul ettiğimizde onu yaşamımızın efendisi, yaşamımızın merkezinde aslında tahtında oturan efendi olarak, Rab olarak kabul ediyoruz. Ve bu sayede aslında bütün zamanımızı da Tanrı'ya teslim etmek iyi kapsıyor bu durum. Yani yüreğimizi Tanrı'ya teslim etmek derken zamanımızı da tabii ki Tanrı'ya teslim etmeliyiz. Günlük yaşam içerisinde ona zaman ayırmalıyız. Ve dünyanın bize öğrettiği gibi sürekli bir anda karar vererek, sürekli dünyanın sunduğu fırsatların peşinde kararlar vererek, adım atarak, hiç vakit kaybetmemeye çalışarak değil, Tanrı'nın zamanını bekleyerek ve gerekirse onun önünde sessiz zaman geçirerek, ona zaman ayırarak, örneğin günlük yaşamımızdaki zamanımızı nasıl harcıyoruz diye baktığımızda dua ederek, kutsal kitap okuyarak, ona ibadet ederek geçirebiliriz. Ve bunlar pratik örnekler, zamanın içerisindeki pratik örnekler olarak yaşamımızda karşımıza çıkıyor. Pratik olarak evet, zamanımızı da Tanrı'ya teslim etmeliyiz. Yani yüreğimizi teslim etmek zamanımızı da Tanrı'ya teslim etmeyi içeriyor. Ve pratik olarak bunu duayla, sessiz zamanla, beklemekle harcayabiliriz. Bazen belki ya dua etmek yerine, duaya zaman ayırmak yerine ya şu işim var, şunu halledersem daha verimli olurum gibi düşünüyor olabiliriz ama asıl tehlike buradadır zaten. Yani daha verimli olmanın peşinde koştuğumuz zaman, bunu yaparken Tanrı'yı ıskaladığımız zaman, dua etmeyi boş verdiğimiz zaman ya da tapınmak istiyorum şu anda belki bir enstrüman çalıyorum, enstrüman çalarak ilahi söyleyerek dua ediyorum, Tanrı'ya tapınıyorum ama bunun yerine neyse bunu yapmayayım da gideyim işte şu işimi halletmem gerekiyor gibi düşündüğümüz zaman o zaman olmuyor. O zaman aslında asıl o zaman yönetimini ıskalamış oluyoruz ve evet yüreğimizi Tanrı'ya vermek zamanı da vermeyi gerektiriyor.
0: Evet Aydın, kesinlikle öyle. Çünkü Tanrı'ya verdiğimiz her şeyi en iyi versiyonuna dönüştürüyor Tanrı. Yüreğimizi verdiğimizde, yaşamımızı verdiğimizde, zamanımızı verdiğimizde aslında Tanrı onu en iyi şekilde dönüştürüyor ve en iyi noktaya getiriyor. Ben de aslında Vaiz 3. bölüm 1. ayeti tekrar hatırlatmak istiyorum programımızın sonuna da gelmişken. Diyor ki her şeyin bir zamanı, göklerin altında her olayın bir vakti vardır. Evet, programımızın sonuna geldik. Umarım sizler için de bereketli bir zaman olmuştur. Ve kendi zamanınızı nasıl kullandığınıza, aslında zamanınızın içerisinde Tanrı nerede? Tanrı'ya bağlı mıyım? Tanrı'nın isteğine göre mi hareket ediyorum? Tanrı'nın zamanına uyuyor muyum? Onu anlayabiliyor muyum diye düşünebilirsiniz bugün. Ve dediğimiz gibi en iyi zaman şimdiki zaman ve önemli olan Tanrı'yı tanımak bu zaman içerisinde ve Tanrı'yla yürümek diyorum.
1: Evet ve en büyük zaman yönetimi aslında yine Mesih'in ikinci gelişine hazırlanmakla ilgili değil mi? Mesih ikinci kez gelecek, ikinci kez geldiğinde artık ilk defa geldiği gibi kurtarış getirmek için gelmeyecek. Aslında yargıyla gelecek aslında, yani kendisine iman edenleri kabul edecek, kendisine iman edenleri zaten kurtulmuş olarak yanına alacak ama iman etmeyenleri de yargılamış olacak. O zaman bugün en büyük zaman yönetiminin bu süreç içerisinde Mesih'in gelişine yüreklerimizi hazırlamak ve Mesih'e iman edip onu yaşamımıza kabul edip güvenle, itaatle onu beklemekle alakalı ve bu bekleme sürecinde de tabii pasif kalmakla değil, gerçekten onu hoşnut eden, onu onurlandıran, ona danışarak adım atan ve ona danışarak zamanımızı yöneten bir yaşam sürmekle ilgili. Çok teşekkür ediyoruz Semra, ağzına sağlık senin de. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bu zamana kadar bizi dinlediniz ve tüm sosyal medya platformlarında bizi bulabileceğinizi, @radyomaranata yazarak bize ulaşabileceğinizi, soru@radyomaranata.com e-posta adresine mail atabileceğinizi bize hatırlatalım bu konuda. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Daha İyi Bir Sen programında, bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Esenlikler diliyoruz.
0: Herkese esenlik olsun.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
9: Peki gerçekten öyle mi?
10: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
9: Evren bizi dinliyor mu?
10: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
9: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
10: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
11: Daha İyi Bir Sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinde.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
10: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
10: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
10: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
11: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
12: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
13: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
6: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

Çok değerli Radyo Maranata dinleyicileri, hepinizi esenlikle selamlıyorum. Bugün sizlerle Eski Ahit'ten Naaman'ın hayatından paylaşmak istiyorum. Naaman'ın hayatı inanıyorum ki birçoklarımıza örnektir. Sebebi şudur: Naaman bilindiği gibi İsrailli değildi ve cüzamlıydı, hastaydı. Bir ordu komutanı olduğu halde kendini bu hastalığın etkisiyle çaresiz durumda görmekteydi. Bunun için de büyük bir üzüntü ve kahır yaşıyordu. Ama Naaman'ın yaşadığı o dönemlerde Aramlılar çeşitli akınlar yaparlarken İsrail'in bir yerinden, bir köyünden bir kızı alıp getirmişler köle olarak. Naaman'ın eşinin yanında hizmet etmekteydi bu kız. Efendisi diye nitelendirilen Naaman'ın durumunu gördüğü zaman üzüntülü olduğunu ve keşke İsrail'de peygamberin önünde olsaydı, peygamber ona şifa verebilirdi diye bahsetmektedir. Ve bu küçük kız aslında bugün de bizim için çok önemli bir örnektir. Daha sonra bununla ilgili paylaşacağım. Naaman tabii ki bu şeyleri işitince krala gidip, o dönemlerde kral olan Ben-Hadad'a gidip durumu anlatıyor ve böyle kız böyle söylüyor diye ilettiğinde, o zaman Ben-Hadad ona diyor ki ben bir mektup yazarım, İsrail kralına gönderirim ve onlar gerekli neyse yapsınlar diye mektubumda belirtirim. Tabii ki bu dönemler yaklaşık milattan önce 850'li yıllar ve Kuzey Krallığı'nda bulunan Elişa'nın hayatını sürdürdüğü o dönemlerde İsrail halkı çok gerçekten bozuk bir yaşam ve inanç açısından da çok sorunlu bir dönemden geçiyorlardı. Özellikle Kuzey Krallığı Güney Krallığı'ndan ayrıldıktan sonra, yani Samiriya Krallığı, İsrail Krallığı diye nitelendirdiğimiz krallık kurulduğunda, Yeroboam halk tekrar Güney Krallığı'na geçmesin diye Beytel'de bir tapınak yapıp, aynı zamanda Dan'da da bir tapınak yapıp altın buzağlar döktü ve insanların orada onlara tapınması için buyurdu. Bu yüzden putperestliğe giden, daha da ileri giden bir dönem yaşanıyordu. Özellikle de Ahav'la birlikte, Kral Ahav'la birlikte bu çok daha ileri gitti. Onun eşi İzabel'in o döneminde, İlya'nın döneminde de gördüğümüz gibi yüzlerce Baal'ın peygamberleri olup onlar putperestliğe halkı özendiriyorlardı. Ve bu ortam içindeyken Ben-Hadad Naaman'ı İsrail kralına gönderiyor. Tabii ki yanında birçok eşyalar alıyor, gümüş, altın hediyeler, bir sürü şeyler alıp gidiyor. Naaman İsrail kralına geldiği zaman İsrail kralı bunu sanki Aram kralı kendisiyle savaşmak, bir sorun çıkarmak için bu olayı düzenlediğini düşünüyor. Halbuki Naaman'ın kendisinin hastalığına bir çözüm, şifa bulmak için kendisine gelmişti. Ama İsrail'in bu tabii ki Tanrı'dan uzak yaşamı ve Tanrı adamından da birçok zaman uzak kalması
Bu yüzden onun İsrail halkının da olduğu gibi kendisinin de hayatında olumsuz birçok şeylere neden olmuştur. Bunu gören, duyan Elişa, ki Elişa önemli bir kişidir eski ayette, Tanrı'nın peygamberi İlya'dan sonra, onun hayatına baktığımda her zaman ben de çok bereket alıyorum. Çok beni teşvik ediyor, iman yaşamında beni teşvik ediyor. Çünkü İlya'yı izlerken de en önemli özelliği onun sadakati ve Tanrı'ya ait olan şeylere çok değer vermesiydi. Bunun için İlya ona göğe alınmadan önce sorduğunda şey demişti. Ne istiyorsun ben göğe alındığımda sende olsun, ona sahip olasın. O da demişti ki senin ruhundan iki kat istiyorum. Ve görüyoruz ki gerçekten Elişa'nın hayatında da bu çok önemli bir talepti. Ve o göğe alındığında ve onun gidişini gördüğünde Elişa bu yüzden Tanrı'ndan iki kat o İlya'nın ruhundan aldı. Bu ne demek? Yani Tanrı'nın ruhunun miktarı mı var diye düşünebiliriz. Hayır, bu yönde değil. Ama İlya'nın yapmış olduğu o mucizelerin iki katını onun hayatında görüyoruz. Gerçekten bu da çok enteresan. Ve onlardan biri de Naaman'la ilgili olaydır. Ve Elişa bana gelsin diyor. Naaman gittiğinde şunu düşünüyor. Bir beklenti içinde oluyor. Şöyle okuyoruz. Böylece Naaman atları ve savaş arabalarıyla birlikte gidip Elişa'nın evinin kapısı önünde durdu. Elişa ona şu haberi gönderdi. Git, Şeria ırmağında 7 kez yıkan. Tenin eski halini alacak, tertemiz olacaksın. Evet, bu sözleri işittiğinde Naaman öfkelenir ve şöyle serzenişte bulunur. Naaman oradan öfkeyle ayrıldı. Sandım ki dışarı çıkıp yanıma gelecek, Tanrısı Rab'be yalvararak eliyle hastalıklı yerime dokunacak, beni iyileştirecek dedi. Şam'ın Avana ve Farpar ırmakları İsrail'in bütün ırmaklarından daha iyi değil mi? Oralardan yıkanıp paklanamaz mıydım sanki? Sonra öfkeyle dönüp gitti. Yani Naaman'ın beklentisi vardı. Yani neydi beklentisi? İşte bir değer görülmek, yani değer verilmek. Çıkıp peygamber ona yani onu karşılayacak. İşte onun yaralarına dokunacak. Ona herhangi bir şey söyleyecek. Bir şekilde farklı beklentiler içindeydi. Kendine göre düşünceleri vardı. Ama Tanrı'nın yoluyla bizim yolumuz Tanrı'ya yaklaşmak, Tanrı'ya yaklaşmak istediğimizde kendi yollarımızla Tanrı'ya yaklaşamayız. Tanrı'nın uygun gördüğü yolla ancak yaklaşabiliriz. Ve uygun gördüğü yolda Elişa'nın dediği gibi gidip o ırmakta, Şeria ırmağında 7 kez dalıp çıkmasıydı. Tabii ki güç Şeria ırmağında değildi. Tabii ki güç o ırmağın kendisinde değildi. Güç Tanrı'nın sözündeydi. Ama bunu anlayamadı. Bazen biz de Naaman gibi farklı Tanrı'ya yaklaşırken, şifa bulmak isterken, sorunumuzun çözümünü ararken kendimize göre düşüncelerimiz vardır. Düşünüyoruz ki benim düşündüğüm bu şekilde bana yaklaşmalı, bu şekilde bana davranmalı, bu şekilde benim sorunumu çözmeli. Ama dediğim gibi bu bizim öngördüğümüz yolla değil, Tanrı'nın gösterdiği, uygun gördüğü yolla gerçekleşebilir. Elişa bunu ona Naaman'a söyledikten sonra Naaman'ın öfkelenip geri dönme düşüncesi aslında onun çok daha ciddi bir rahatsızlığının göstergesiydi.
Bu da neydi? Gurur. Beklentilere karşılık bulamaması, kendisinin hala ırmaklarının çok daha temiz, uygun olduğunu düşünmesi, kendi uygun gördüğü yollar, çözümün olması gerektiğini düşündüğünde aslında Tanrı'nın sözüne itaat etmemesindeki en büyük sıkıntı gururuydu. Ve biz kendi gururumuz içinde bulunurken kendimizi Tanrı'nın önünde alçaltmadan Tanrı'nın önünde aklanmamız, temizlenmemiz, yıkanmamız mümkün değil. Bunun için dediğim gibi o deri hastalığından daha da önemli rahatsızlığı gururuydu. Öfkelenip dönüp gitmeye kalktığında aslında onun yardımcıları ona gelip "Efendi, neden böyle yapıyorsun? Sana zor bir şey söylemedi. Daha zor bir şey söyleseydi bunu yapmaz mıydın?" diye belirttiler. "Senden 7 kez suya dalmanı istedi." Tabii ki dediğim gibi gurur ve kendi içimizdeki bazı şeyler bizi etkiliyor. Özellikle tabii ki yıkanmaya, o şeria ırmağına dalmaya giderken belki de soyunduğunda onun ortaya çıkacak olan yaraları, o cüzam yaraları onu rahatsız etmiş olabilir belki de düşüncesinde aynı zamanda. Ama bütün bunların neticesinde yanındaki kişilerin sözüne dikkat verip bu öfkesinden dönüyor. Ve bu noktada peygamberin kendisine söylediği şeyi yapmak için itaat ediyor. Bu da çok önemli bir şey. Tanrı'nın sözü kendisine verildiği zaman Naaman imanla suya girdiğinde, yani itaat ettiğinde bunun sonucunu gördü. Bunun gerçekten onun hayatında nasıl bir yenilenme getirdiğini, nasıl ona şifa verdiğini. Ama bunun için önce yapması gereken neydi? Kendisini Tanrı'nın önünde, Tanrı'nın sözü önünde alçaltıp ona itaat etmesiydi. Ve bunu gerçekleştirdiğinde gerçekten hem içsel varlığı şifa buldu, gururundan dönüp alçak gönüllü bir yüreğe sahip oldu. Hem de üzerinde var olan o yaralar bütünüyle temizlendi. Ne diyor Tanrı'nın sözü onun suya girdikten sonraki durumu için? Teni eski haline döndü, bebek teni gibi tertemiz oldu. Ne harika bir şey bu. Aslında her birimiz de bunu özlemiyor muyuz, istemiyor muyuz? Aslında bunu özlüyoruz ve istiyoruz. Naaman'ın da özlemi buydu. Ve gerçekten itaat ettiğinde sonucunu aldı. Aslında İsa Mesih'in Meryem'e söylemiş olduğu önemli sözlerden biri de Yuhanna 11. bölümde 40. ayettedir. Diyor ki, "Eğer iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin," demedim mi? Ne harika bir şey. Naaman gururunu Tanrı'nın önünde kırıp itaat ettiğinde, imanla suya girdiğinde temizlendi. Tanrı'nın yüceliğini gördü. Onun harikasını gördü. Bu sadece bedeninin temizlenmesi değildi. Dünya görüşünün, hayata bakış açısının, Tanrı ile ilgili düşüncesinin değişmesiydi aynı zamanda. Onun için şöyle diyor. Naaman adamlarıyla birlikte Tanrı adamının yanına döndü. Onun önünde durup şöyle dedi. "Şimdi anladım ki İsrail dışında dünyanın hiçbir yerinde Tanrı yoktur. Lütfen bu kulunun armağanını kabul et." Yaşayan Tanrı ile tanıştı. Onu kendisinin yaşamının merkezine koydu. Onun için daha sonra konuşmasında diyor ki, "Çünkü bu kulun
artık Rabbin dışında başka ilahlara yakmalık sunu ve kurban sunmayacaktır. Görüyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? Arkadaşlar, değerli dinleyiciler, Naaman'ın hayatında birçok şeyler değişti. Gerçek Tanrı'yla yüz yüze geldi. Onun işini hayatında gördü ve Tanrı'yı yüceltti. Ve bu gerçekten çok önemli. Çok önemli. Bugün bu olay aslında bizlere de konuşmaktadır. Naaman Tanrı halkından biri değildi. Aramlı bir generaldi. Tıpkı bizim gibi. O da farklı, yani İsrail'den olmayıp farklı milletlerden olanlardı. Ki kutsal kitapta İncil bölümünde Paulus da Efes'teki kiliseye seslenirken, milletlerden olan insanlara konuşurken öyle diyor. O zamanlar Mesihsiz İsrail'de vatandaşlıktan yoksun, vade dayanan antlaşmalara yabancıydınız diyor. Gerçekten biz de Naaman gibiydik. Ama hamdolsun ki Naaman milletlerden olan, Aramlardan olan Naaman'a Rab lütfettiği gibi bize de büyük bir lütuf sağladı. Mesih'te bize büyük bir lütuf sağladı. Mesih dünyaya geldiğinde Yuhanna 3. bölüm 16. ayette denildiği gibi de zira Allah dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Ta ki ona iman eden her insan helak olmasın, sonsuz yaşama sahip olsun. Hamdolsun Tanrı bu kadar büyük bir sevgiyle bizi sevdi. Mesih'i gönderdi. Ta ki biz onun aracılığıyla kurtulalım diye. Evet, Naaman hastalığından, gururundan ve günahlı durumundan kurtuldu. Tanrı'yı kurtarıcısı olarak, Rabbi olarak okuduğumuz sözlerde kabul ettiğini görüyoruz. Bugün Tanrı aynı şekilde bizlere de seslenmektedir, değerli dinleyiciler. Bunun için çağrıda bulunmaktadır. 2. Korintliler 5:21'de Tanrı'nın sözü diyor ki, günahı bilmeyen bizler için günah oldu. Ta ki bizler Tanrı'da onun doğruluğu sayılalım. Günahı bilmeyen Mesih bu dünyaya gelip beden aldığında çarmıhta bizlerin yerine öldü. Günahlarımızın bedelini ödedi. Hamdolsun orada dünyaya, günaha, bütün o şeytani güçlere karşı büyük bir zafer elde etti. Ve bugün de insanları özgür kılmak için, onlara yaşam vermek için, onları günahlarından kurtarmak için yetkindir, güçlüdür. Hamdolsun. Yeter ki biz Tanrı'nın sağlamış olduğu bu kurtuluşa, verdiği söze iman edelim. Naaman kendi düşüncelerine göre davrandığında şifa bulmadı. Ama Tanrı'nın sözüne itaat ettiğinde, ki bu çok önemlidir. Tanrı'nın sözü bize demektedir ki yaşam Mesih'tedir. Ona iman edenlerin sonsuz yaşamı vardır ve yargıya gelmez. Ve biz bu söze iman ettiğimizde, Mesih'e iman ettiğimizde, onu kurtarıcımız olarak hayatımıza aldığımızda sonsuz yaşama sahip oluyoruz. Temizleniyoruz. Nitekim Paulus 1. Korintliler 6. bölümde aynı şeyi tekrarlıyor. Diyor ki, yıkandınız, temiz kılındınız, kutsal kılındınız, aklandınız. Hamdolsun. Gerçekten Mesih'te aklanıyoruz, temiz kılınıyoruz ve Tanrı'nın hayatlarımızda kutsallığı yer alıyor. Bizi kutsal saydı. Hamdolsun. Bunun için Rab'be şükürler olsun. Ve bugün eğer bunu kabul edersek, imanla bu sözü kabul edersek, hayatlarımıza alırsak, biz de Naaman gibi temizleniriz. Sonsuz yaşama sahip oluruz. Onun halkı oluruz. Çünkü Tanrı bizi seviyor. Bizleri sevdiği için kendi özünden,
olan sözünü verdi. Bizi kurtarmak için onu çarmıha kadar götürdü. Teslim etti. Ama hamdolsun o ölümde kalmadı. Üçüncü gün dirildi. Biliyor musun, değerli dinleyicim? Tanrı bizler onun düşmanlarıyken bize olan sevgisini bununla gösterdi. Mesih bizler için öldü. Senin için öldü. Ve seni Naaman gibi temizlemek, kurtarmak istiyor. Hamdolsun bu çağrısı bugün de hala devam etmektedir. Eğer yüreğini açarsan, onu yüreğine çağırırsan, sen de Tanrı'nın sözüne itaat edersen, Mesih'in senin için öldüğünü kabul edip yüreğini ona açarsan, senin yaşamına gelecek, seni temiz kılacak, seni özgür kılacak, seni bereketleyecek ve sana sonsuz yaşam verecek. Rab seni çok seviyor, bunu unutma. Daha önce söylediğim gibi, daha sonra paylaşacağımı söylediğim gibi, bu kızın, İsrailli kızın durumu da çok önemli, çok değerlidir. Aslında her bir Mesih inanlısına seslenmektedir, konuşmaktadır. Çevremizde birçok insanlar vardır. Günahlı durumdan kurtulmaya muhtaçlar. Tanrı'yla barışmak için ihtiyaçları vardır. Gazaptan kurtulmak için, cehennemden kurtulmak için, temizlenmek için Mesih'e ihtiyaçları vardır. Ve biz bu kız gibi, o çok tahsilli, çok büyük biri değildi. Ama kendisinin bildiği bir şey vardı. Peygamberin önünde durursa dedi. Aslında Tanrı'nın sözü de bize şunu söylüyor. Mesih'in tanıkları olunuz diyor. Mesih'in tanıkları olarak İsa'yı dünyaya tanıtmamız, bu müjdeyi insanlara götürmemiz gerekiyor. Onların da ateşten alınıp kurtarılmaları için buna ihtiyaçları var. Bunun için her bir Mesih inanlısına da bu kız önemli bir örnektir. Evet, değerli dinleyiciler, bütün bunları paylaştıktan sonra şu özeti vermek istiyorum. Naaman farklı bir halktan insandı ama kurtulmak istiyordu. Kendi yaralarından, kendi hastalığından temizlenmek istiyordu. Ve Tanrı onun için sağladı. 7 kez suya dalıp çıktığında temizlendi. Bugün de bizler aynı şekilde Mesih'e, Tanrı'nın sözüne iman edersek, yüreğimizi açarsak kurtuluruz. Ve kurtulanlar olarak da bu müjdeyi çevremizdeki insanlara duyurmamız gerekiyor. Sizinle paylaşmak istediğim söz buydu. Rab hepinizi bereketlesin ve Mesih'te tertemiz kılsın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
2: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
10: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar. Ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç, insanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
5: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
1: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinde.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Hazreti İsa. Amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Malumunuz Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki de İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bugün Yuhanna 6:35 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette İsa, yaşam ekmeği benim, bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. Evet, bugün bu ayetler üzerinde İsa Mesih'in kimliğini ele alacağız. Ben ilk sorumla başlamak istiyorum hemen sohbetimize. Burada bahsedilen yaşam nedir? Biz zaten yaşamıyor muyuz? Mesih'e neden ihtiyacımız var?
1: Birçok kişi İsa Mesih'in öğretisini hem bedende, yeryüzünde bulunduğu dönemde hem de göklerde yaşadığı, varlığını sürdürdüğü günümüzde anlamakta zorluk çeker. Hı hı. Çünkü Tanrı ruhtur, insan aklı ise bunu anlamaktan uzaktır. Sınırlı mantığı, ebedi ve ezeli Rabbi, onun yaratılış ve insan üzerindeki kurtuluş tasarısını ne yazık ki çoğu zaman anlayamamaktadır. İsa Mesih'in sözlerinde yaşam sonsuz yaşamdır. Ya da farklı bir şekilde ifade etmekse ahiret yaşamıdır. Yani daha anlaşılır şekliyle ifade edersek, toplumun anlayacağı şekilde ifade edersek yaşam, evet, bir ahiret, sonsuz yaşam ahiret yaşamıdır. Ve bu sizin okuduğunuz ayetlerde sonra şöyle devam ediyor. Yani yaşamın ne olduğunu ve nasıl olacağını açıklıyor. Yani sonsuz yaşamın ne olduğunu ve nasıl olacağını açıklıyor. Ancak o dönemdeki insanlar sonsuz yaşam kavramını anlamadığı gibi günümüzde de çok insan sonsuz yaşam kavramını anlamaktan uzaktır. Nedeni, dünyaya bakarak Tanrı'yı anlamaya çalışıyoruz. İsa Mesih gökten inen öyle bir ekmek var ki ondan yiyen ölmeyecek. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir öğretisinde de geçerlidir. Bu sözleri de İsa Mesih söyledi.
0: Hı hı. O zaman diyebiliriz ki buradaki yaşam aslında sonsuz yaşamdan bahsediyor. Zaten biz günah dolayısıyla Tanrı'dan uzaklaştık ve aslında yaşamın kendisinden bir kopuş yaşadık. Yani Tanrı'dan bir kopuş yaşadık ve ölüyoruz. Ölüm hayatlarımızda var maalesef. Ve İsa Mesih de sonsuz yaşamın kendisinde olduğundan bahsediyor. Peki İsa Mesih yaşam ekmeği benim derken neyi kastediyor? Çünkü burada bir ekmek yiyecekten bahsediyor.
1: Evet. Tanrı görüyor dediğimizde gözü, işitiyor dediğimizde kulağı yoksa, yani baba, oğul ya da yaşam ekmeği gibi örnekler kullanıldığında bir fiziksel sonuç düşünmemeliyiz. Yani İsa Mesih Yuhanna 6. bölüm 35-48 ayetlerinde yaşam ekmeği benim dediğinde aklımıza karnımız acıktığında yiyeceğimiz bir somun ekmek gelmemeli. 33. ayette İsa Mesih, çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyaya yaşam verendir diyor. Ve iman ile bir paralellik kuruyor burada. Ve yine aynı zamanda Eski Antlaşma'da, yani Tevrat bölümlerinde çıkışta man var. Yani Tanrı'nın halkı Mısır'dan çıktıktan sonra onlara yiyecek olarak Tanrı man verdi. Hı hı. Ve bu manla bir bağlantı kuruyor. O çıkıştaki ayetlerden okuyayım. Bütün İsrail topluluğu, yani biz İsrail dediği zaman kutsal kitapta bugünkü siyasi İsrail'i değil, İbrahim peygamberin halkına, İbrahim peygamberin imanına sahip Tanrı'nın halkı anlıyoruz. Elim'den ayrıldı. Mısır'dan çıktıktan sonra ikinci ayın 15. günü Elim ile Sina arasındaki çöle vardılar. Çölde hepsi Musa ile Harun'a yakınmaya başladılar. Keşke Rab bizi Mısır'dayken öldürseydi dediler. Hiç değilse orada et kazanlarının başında oturur, doyasıya yerdik. Ama siz bütün topluluğu açlıktan öldürmek için bizi bu çöle getirdiniz. Yani bu halk kölelikten kurtulduktan sonra Tanrı'nın olağanüstü işlerini görmesine rağmen ne yapıyor? İman etmiyor. Evet. O zaman Rab de Musa'ya size gökten ekmek yağdıracağım diyor. Rab, yani Yahve, size gökten ekmek yağdıracağım dedi. Halk her gün gidip gündelik ekmeğini toplayacak. Böylece onları sınayacağım. Benim yasama göre yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı göreceğim diyor. Ve sonra akşam bıldırcınlar gelip ordugahı sarıyor. Sabah ordugahın çevresini çiğ kaplamıştı. Çiğ eriyince toprakta çölün üzerinde kırığa benzer ince pulcuklar göründü. Ve bu pulcuklara man adı verildi. Ve İsa Mesih, evet, işte bu gökten inen ekmek sözüyle Tevrat bölümlerinde geçen bu olay arasında bağlantı kuruyor. Siz daha önce sormuştunuz işte kutsal kitap tutarlı mı? Biz kutsal kitabın evet, tutarlı olduğunu bir kez daha burada görüyoruz.
0: Evet, aslında birbirini de tamamlıyor ve zaten İncil'in birçok yerinde Eski Ahit'ten atıflar yaptığını da görüyoruz. Tabii ki aynı bölümlerde 54. ayette de bedenimi yiyip kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır da diyor. Az önce fiziksel anlamda anlamamak gerektiğinden de bahsettiniz ama yine de Hristiyanlık inancının kan içip et yenilen bir inanç olduğu anlamını da, yani öyle bir anlamda da anlaşılabilir. Bu konuda ne söylemek istersiniz?
1: Evet, oldu. Yani Hristiyanlık tarihine baktığımız zaman ilk dönemlerde işte müjde yayıldığında, yani İncil metinleri ne okuyan putperestler Hristiyanları yamyam zannetti. Yani
0: evet.
1: Yani bedenini yiyip kanımı içti dediği zaman çok da korkmuş olmalılar. O zaman bu Hristiyanlardan evet, korkmak lazım dedi ama işte İsa Mesih'in bu öğretişleriyle ilgili birçok kullandığı yöntem var. Yani kendisinin kullandığı yöntem var. Bu nedenle bu anlaşılmakta zorluk çekiyor. Örneğin ben birkaç öğretme yönteminden söz etmek istiyorum. Abartı kullandı. Söz oyunu yaptı. Teşbih yaptı. Mecaz var, özdeyiş var, bilmece var, paradoks var, ironi var. Soruları kullandı. Alegorik veya mecazi eylemler var. Şiir var. Yani İsa Mesih bunların hepsini kullandı. Ve o zaman oradaki insanlar daha çok söylediklerini düz anlamıyla anlamaya çalıştı. Bugün de öyle ne yazık ki. Ve işte bu nedenle İsa Mesih'in bedenimi yiyip kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır sözünü anlamıyorlar. Ve İsa aslında şunu söylüyor. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kanım gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kanımı içen bende yaşar, bende onda. Yani iman ediyorsa bir kişi, hı hı, nedir? Mesih artık onda yaşıyor, onun içinde yaşıyor. Yine bu ayetlerden hemen öncesinde İsa'ya sordukları zaman, yani bu yiyecek ve ekmeklerle, gökten inen ekmekle ilgili olarak sorduklarında İsa diyor ki, size doğrusunu söyleyeyim, doğaüstü belirtiler gördüğünüz için değil, ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. Geçici yiyecek için değil, sonsuz yaşam boyunca kalıcı yiyecek için çalışın. Yani bir sonsuz yaşama vurgu var. Özellikle Yuhanna kitabında bu var. Bunu size insanoğlu verecek. Yani insanoğlu İsa Mesih'in kendisidir. Çünkü Baba Tanrı ona bu onayı vermiştir. Sonra halk soruyor. Peki Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız? Yani yine bir şeyler yapma ihtiyacı var.
0: Evet,
1: yani
0: iyi bir şeyler yapalım da. Çabası var, kendi çabalarıyla yani, bir şeyler yapmak
1: yani bir
0: var.
1: Şeyler yapalım, sevaplar işleyelim. Ne yapmamız lazım? İsa Mesih çok kısa ve öz bir şey söyledi. Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir.
0: Evet.
1: Yani ve sonradan işte bu bedenimi yiyip kanımı içmedikçe dediğinde daha da kafaları karışıyor ama İsa Mesih'in anlattığı bir gerçek var. Yani siz benim insanların günahlarına karşılık ölüp üçüncü gün dirildiğime iman ediyorsunuz ederseniz
0: evet.
1: Yani evet siz iman edecek ve ondan sonra kurtulmuş olacaksınız. Yani gerçek bir yiyecek, yaşam ekmeği sizi besleyecek, doyuracak. Bunu anlatmaya çalışıyor.
0: Evet, yaşam veren bir ekmek. Tabii ki biz ilk programa başlarken okuduğumuz ayetler içerisinde de bana gelen acıkmaz, bana iman eden asla susamaz da diyor. Yani İsa Mesih her şeyi sağlayan ve tam bir tatminkarlık sağlayan olarak kendini gösteriyor değil mi bu noktada?
1: Evet tabii ki yani acıkmaz ve susamaz dediği zaman onun bütün ihtiyaçlarını aynı zamanda kendisinin karşılayacağını söylüyor. Ve az önce okuduğum ayette yani bedenimi yiyip kanımı içen de yani bana iman eden de aslında anlaşılır şekli budur düz anlamıyla söylersek. Ben de onda yaşayacağım dediğinde yani varlığıyla artık hep onunla birlikte olacak. Yani biz Tanrı dediğimiz zaman göklerde uzak bir yerlerde oturan varlık anlıyoruz çoğu zaman.
0: Evet,
1: ama bizim ilahiyatımızda Hristiyan ilahiyatında kişi İsa Mesih'e iman ederse Tanrı onun içinde oluyor. Ve bugün de yine kutsal ruh aracılığıyla ve kutsal kitaptaki Tanrı'nın sözü aracılığıyla bizim içimizde konut kuruyor. Ve göksel bedenlerimize kavuştuğumuzda da sonsuza kadar onunla birlikte olacağız.
0: Evet. Yani biz İsa Mesih'e iman ettiğimizde aslında kutsal ruhu alıyoruz ve böylece Tanrı'nın ruhuyla birlikte olduğumuz için Tanrı'yla birlikte aslında bir yaşam sürüyoruz. Ama şu noktada şunu da sormak istiyorum. İsa Mesih bizim günahlarımız için öldü, çarmıh üzerinde gömüldü ve üçüncü gün dirildi dediniz. Tanrı başka bir şekilde kurtaramaz mıydı bunu? Neden yaptı? Neden günahsız olanı çarmıh üzerinde ölmesi gerekiyordu?
1: Yani bazı kişiler Tanrı ise yapabilirdi diyor ya da yapmalıydı diyor. Ancak bu insan düşüncesidir. Hatta bu konuda güzel bir örnek olay var. Yani İsa Mesih orada birçok olağanüstü belirti gösterdikten sonra Petrus'la konuşuyor. Ve şöyle diyor, bundan sonra şöyle yazıyor. Bundan sonra İsa kendisinin Yeruşalim'e gitmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı. Bunun üzerine Petrus onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. Yani onu dedi İsa Mesih'i bir kenara çekip azarlıyor.
0: Evet.
1: Tanrı korusun ya Rab, senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek. Aynı zamanda Rab da diyor yani Petrus. Ve ama İsa Petrus'a dönüp çekil önümden şeytan dedi. Bana engel oluyorsun. Düşüncelerin Tanrı'ya değil insana özgüdür. Yani Tanrı'nın farklı bir şekilde kurtaracağı düşüncesi insana özgüdür.
0: Evet.
1: Kulağa hoş gelebilir. Ama gerçek anlamda günahın yargısı ancak yine Tanrı tarafından kaldırılabilirdi.
0: Evet. Yani çarmıh üzerinde biz hem o sevgi görüyoruz aslında çünkü bizi kurtaran bir Tanrı var, bize lütfeden bir Tanrı var. Aynı zamanda suçları da cezasız bırakmadığını da görüyoruz.
1: Evet.
0: O da adaletini aslında çok net gösteriyor. Tabii ki bizim hak ettiğimiz aslında cezayı çekiyor İsa Mesih. Ve bu bizim için çok önemli çünkü genelde biz Tanrı için bir şeyler yapıyoruz ama burada Tanrı'nın bizim için bir şey yaptığını görüyoruz ve bu çok değerli gerçekten. Tanrı bizim için ölüyor. Bunu anlamak gerçekten zor belki bizim toplumumuzda çünkü bu bakış açısıyla yetişmiyoruz toplumumuzda. Ama bizim için ölen, bize gelen bir Tanrı var ve bu gerçekten çok değerli ve güzel bir durum.
1: İman böyle bir şey. Yani biz kendi fikirlerimize değil, yazılı olan Tanrı'nın sözüne bakıyoruz. Günahın yargısından kurtuluş için İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi tek yoldur. İsa da başka bir yoldan söz etmedi zaten. 1. Korintliler 15. bölümde şunlar da yazıyor. Şimdi kardeşler size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi anımsatmak istiyorum. Yani müjde dediği İncil aslında. Ve müjde İncil aynı zamanda İsa Mesih'in kendisi oluyor. Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız onun aracılığıyla kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz. Yani Pavlus İsa Mesih'i göğe yükseldikten sonra bu sözleri yazdı. Ve İsa Mesih'in verdiği öğretiye dayanarak bu sözleri yazdı. Demek ki bu müjdelenen sözü yazıldığı gibi, söylendiği gibi kabul etmek gerekiyor. Ve şunu da diyor aynı yerde. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kefas'a sonra 12'lere göründü diye devam ediyor. Demek ki Mesih'in ölüm ve dirilişi aniden gelişen bir olay değil. Yani kutsal yazılar dediği zaman biz Tevrat bölümünü ve Tevrat bölümündeki peygamberlikleri hatırlamalıyız. Özellikle Yeşaya. Yeşaya 53. bölüm. Orada Mesih'in insanların günahlarını üstlenince bu günahları için acı çekeceğini söylüyordu. İşte bu nedenle Mesih günahları üstlenmek için öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca da üçüncü gün ölümden dirildi. Demek ki Tanrı bizi başka bir şekilde kurtaramaz mıydı sorusu İncil'deki öğretiye uymuyor. Yani kurtuluş yolu olarak Tanrı bunu öneriyor.
0: Evet, o zaman Tevrat kısmına da baktığımızda ya da peygamberlik kitaplarına aslında bir kurtarıcının geleceği ve ne şekilde neler yaşayacağı, ne şekilde öleceğinle ilgili her şeyden bahsediyor. Bir amaç için geldi o zaman İsa Mesih. Yani geldi ve öldürüldü gibi değil, zaten bu amaç için, çarmıha gerilmek için geldi diyebiliriz.
1: Evet, kesinlikle. Yani İsa Mesih'in gelişi böyle bir anda olan bir olay değil. Tarih sahnesinde bir anda ortaya çıkmıyor. Yani çok daha köklü geçmişi var. Kendisiyle ilgili verilen peygamberliklere baktığımızda, az önce sözünü ettim Yeşaya peygambere baktığımızda, o İsa Mesih'ten 750 yıl kadar önce yaşadı aşağı yukarı. Ve o süre içerisinde kurtarıcının geleceğini, Mesih'in geleceğini söyledi. Çünkü Tanrı ona vahiy verdi ve o da o vahyi iletti. Başka peygamberler de bunu söyledi. İşte Mesih'in nerede doğacağını söylediler. Evet. O zaman Mesih'in gelişi, yani kurtarıcının gelişi, Tanrı'nın ta başlangıçtan beri tasarısına uygun bir olaydı. Ve başka bir önemli nokta da, Mesih geldikten sonra Mesih sadece kendi kendine tanıklık vermedi. Yani onu yaptığı işler tanıklık ediyordu. Bu bölümde gördük, birçok işler yapıyor. Gökten inen ekmek ve daha fazlasını vereceğini söylüyordu. Ve bunları söylemeden hemen öncesinde suyun üzerinde yürüyor İsa. Demek ki fizik kuralların ötesinde bir ulvi yapısı var. Ve İsa bunları insanlara gösterdi. Yine bunu birçok kişi gördü. Örneğin İsa Mesih 5000 kişiyi doyurduğu zaman 5000 kişi vardı. Yani 5000 kişi doydu. Evet. Yani ben çıkıp da demedi ki ben 5000 kişiyi doyurdum demedi. Yani bu sonuçta tanıklar bunu bağlarsak vardı. Evet, tanıklar vardı. Kendi tanıklığı vardı ve bunlar insanların gözleri önünde oldu ve kayda geçirildi. Bu nedenle kutsal kitaba önem vermeliyiz.
0: Evet. Şimdi bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar bir arada olacağız. Bizimle kalmaya devam edin lütfen.
2: Maranatha. Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: en yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Yuhanna 6.35'teki ayetlere bakıyoruz. İsa, yaşam ekmeği benim, bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi. Bu ayetler üzerinde konuştuk ilk bölümde de ve bu konuya devam ediyoruz şimdi. Evet pastörüm, eski ahitte Tanrı'nın çölün ortasında halkına sağladığı man ekmeği ile İsa Mesih'in yaşam ekmeği ifadeleri aynı mıdır? Biraz bahsettik ama bu konuyu açalım. Çünkü yani orada ne oldu? Belki biraz ona bakmak lazım. Eski ahitte çölün ortasında Tanrı nasıl bir ekmek sağladı? Hangi durumda ve şartta? Ve İsa Mesih'in yaşam ekmeği olmasıyla o man ekmeği arasında nasıl bir bağlantı var? Buna biraz daha derinden bakabiliriz belki.
1: Evet. Kutsal kitapta tipoloji kavramı var. Tipoloji, kutsal kitapta geçen bir olayın ya da durumun İsa Mesih'te gerçek anlamını kazanmasıdır diyebiliriz. Evet. Örneğin çıkışta Tanrı'nın halkı Mısır'dan çıktığında ne oldu? Özgürlüğe kavuştu. Bu onlar için bir kurtuluştur.
0: Evet.
1: Ama gerçek kurtuluş ve özgürlük İsa Mesih'te gerçekleşiyor. Yani bizi sadece maddi dünyadaki kölelikten değil, sonsuzluktaki bir kölelikten, ölümün gücünden kurtarıyor.
0: Aslında günahın köleliğinden de kurtarmış oluyor. Çünkü günah bizde egemen olduğunda ve biz aslında onun kölesi olmuş evet. oluyoruz diyebiliriz değil mi?
1: Evet, yani kesinlikle öyle. Ve kurtarıyor. Man da buna benzer bir olaydır. Tanrı man aracılığıyla Tanrı halkının ihtiyaçlarını 40 yıl çölde karşıladı. Yani onlara yiyecek veriyordu. Hatta az önce baktım. Orada şunu diyor, man ekmeği için ballı yufka gibiydi. Mısır çıkış 16. bölümde. Yani gökten ballı yufka gibi bir şey yağıyor, pulcuklar gibi. Ve 40 yıl boyunca Tanrı halkının ihtiyaçlarını karşılıyor. Neden bunu yapıyor? Kendisine güvenmelerini istiyor. Onlarla birlikte olduğunu gösteriyor. Onların bütün ihtiyaçlarını karşılayacağını gösteriyor. Yani insan açlığa yani bir süre dayanabilir. Çok evet. uzun süre dayanamaz. Yani birkaç gün değil ama birkaç hafta dayanabilir en çok. Susuzluğa birkaç gün dayanabilir. Ve Tanrı'nın halkı çölde susuz kaldığında Rab onlara su verdi. Yine yiyecek sorununu Rabbin kendisi çözdü. Ve burada neyi görüyoruz? Tanrı halkına doğru yaklaşan Tanrı'dır.
0: Evet.
1: Yani halkının, insanların çözemeyeceği konuları Tanrı çözüyor ve kendisinin buna iman etmesini bekliyor. Ve bu çöldeki halka baktığımız zaman ne yapıyorlardı? Sık sık imansızlık yapıyorlardı.
0: Evet, çok sık.
1: Ve İsa Mesih'in bu Yuhanna 16:33'teki ayetine de geldiğimizde orada da aynı şey var. Çevresinde tamam belki çıkıştaki halk yoktu ama onların soyundan gelenler vardı.
0: Evet.
1: Ve onlar da imansızlık ediyorlardı. O zaman İsa onlara şöyle dedi, size doğrusunu söyleyeyim. Gökten ekmeği size Musa vermedi. Gökten size gerçek ekmeği babam verir. Yani Tanrı verir. Çünkü Tanrı'nın ekmeği gökten inen ve dünyadan yaşam verendir. Dediğinde nedir? Gökten inen ve dünyada yaşam veren man nasılsa İsa Mesih de babasız doğdu. Kutsal Ruh aracılığıyla Meryem'de beden aldı ve söz olarak yaşadı. Ve o dünyada yaşam veren olarak kendisini tanıtıyor, anlatıyor. Bu, kendilerine iman etmelerini bekliyor. Yalnız ne yazık ki çok da İnanmaya eğilimli bir halk yok yani. Bir süre sonra taşlamak da istiyorlar onu.
0: Evet, aslında geçmişte ne olduysa sonrasında da aynı şeyler oluyor. Yani evet. o zaman da halk imansızlık ediyordu ve İsa Mesih geldiğinde de aslında çok fazla imansızlık eden aslında vardı çevresinde.
1: Ve bununla ilgili şunu da söyleyebiliriz. Matta 4. bölümde bunu yazıyor. İsa iblis tarafından dönenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. İsa 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı yaklaşıp Tanrı'nın oğluysan söyle şu taşlar ekmek olsun dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar diye yazılmıştır. Evet. Yani Tanrı çıkış bölümünde nasıl sözüyle manı var ettiyse, evet, İsa Mesih de nedir? Tanrı'nın sözüyle insanların yaşayacağını, yani buna iman ettiklerini Tanrı'nın sözüyle yaşayacağını söylüyor. Ve dinleyenlerin kendilerine iman etmesini de söylüyor. Yine bu başlangıçta söylemiştik. Oradaki halk işte ne yapmaları gerektiğini söylüyordu. Yani sizin işiniz Tanrı'nın gönderdiği kişiye iman etmenizdir dedi İsa 29. ayette. Yani Tanrı'nın işi onun gönderdiğiniz kişiye iman etmenizdir dedi.
0: Evet. Aslında Tanrı'nın ne kadar sağlayan bir Tanrı olduğunu da görüyoruz. İnsandan çok uzak değil, insanlarla yakından ilgilenen, seven, onun ihtiyaçlarını karşılayan bir Tanrı var gerçekten. Ve İsa Mesih nasıl o dönemde o halkı o çölde beslediyse manla, bugün de bize yaşam veren aslında yine İsa Mesih'in kendisi. Gerçekten çok güzel.
1: Evet, bir şey daha eklemek istedim tabii, aslında. Buyurun. Yine bu sözleri söyledikten sonra... birçok kişi İsa'yı terk ediyor diye bir başlık var. Yani onlara anlatıyor. Yani diyor ki işte gökten inmiş ekmek benim diyor. Ve bu ekmeği yiyen sonsuza dek yaşar diyor. Yani evet. Ama insanlar onu terk ediyorlar. Hatta insanlar öğrenciler, yani onu izleyen kendi seçtiği öğrencilerin bir bölümü onu terk ediyor. Bu söz çok çetin, kim kabul edebilir diyorlar öğrenciler. Sonra öğrencilerin buna karşı söylendiğini anlayan İsa, bu sizi şaşırtıyor mu dedi. Ya insanoğlunun önceden bulduğu yere yükseldiğini görürseniz, yaşam veren ruhtur, beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır. Yine de aranızda iman etmeyenler var. İsa, iman etmeyenlerin ve kendisine ihanet edecek kişinin kim olduğunu baştan biliyordu diyor. Ve sizlere babamın yönetmediği hiç kimse bana gelemez dememin nedeni budur. Bunun üzerine öğrencilerin birçoğu geri döndüler. Artık onunla dolaşmaz oldular. Ancak işlerinde bir tanesi bunu yapmadı. İsa onlara sordu, yani havarilere. Siz de mi ayrılmak istiyorsunuz dedi. Petrus, Rab biz kime gidelim? Sonsuz yaşamın sözleri sendedir. İman ediyoruz ve biliyoruz ki sen Tanrı'nın kutsalısın.
0: Evet. Tabii şunu da fark ettim ki aslında İsa Mesih'in eski antlaşmada kullanılan çok önemli simgelerin yerine de geçtiğini görüyoruz aynı zamanda. Bu durumda aslında kutsal kitabın bütün mesajı İsa Mesih olduğunu göstermiyor mu bu durum?
1: Evet tabii, yani zaten kutsal kitaptan İsa Mesih'i çıkarttığın zaman geriye bir şey kalmaz. Yani kendi hayatımızdan çıkartırsak bizden de geriye bir şey kalmıyor. Dünyadan çıkartırsak dünyadan da geriye bir şey kalmıyor. Yani bu çok bağlayıcı bir şey. Az önce tipoloji için konuştuk. Yani neden İsa Mesih çok önemli anlamak için başka bir örnek daha kullanmak istiyorum. Yine Tevrat bölümlerinde bir tunç yılan örneği var. Şimdi Tanrı'nın halkı çölde giderken, yani şikayet ediyorlardı, isyan ediyorlardı ve yılanlar tarafından ısırıldılar ve öldüler. Yine bu defa da açlıktan, susuzluktan değil, işte yılanlar öldürülüyor, ölmek için mi çöle geldik demeye başladılar. Rab de Musa'dan bir tunç yılan yapmasını istedi. Ve bu tunç yılanı yukarıya kaldırdıklarında ona bakanlar yaşayacaktı. Şöyle yazıyor Sayılar kitabında. Edom ülkesinin çevresinden geçmek için Kamış Denizi yoluyla Hor Dağı'ndan ayrıldılar. Ama yolda halk sabırsızlandı. Tanrı'dan ve Musa'dan yakınarak çölde ölelim diye mi bizi Mısır'dan çıkardınız dediler. Burada ne ekmek var ne de su. Ayrıca bu iğrenç yiyecekten de tiksiniyoruz. Yani manı da pek beğenmediler. Ballı yufkaya benziyordu ama alışkın, evet, oldukları bir tat değildi. Sonra bunun üzerine Rab halkın arasına zehirli yılanlar gönderdi. Yılanlar ısırınca İsraillilerden birçok kişi öldü. Halk Musa'ya gelip Rab'den ve senden yakınmakla günah işledik. Yalvar da Rab aramızdan yılanları kaldırsın dedi. Bunun üzerine Musa halk için yalvardı. Rab Musa'ya bir yılan yap ve onu bir direğin üzerine koy. Isırılan herkes ona bakınca yaşayacaktır dedi. Böylece Musa tunç bir yılan yaparak direğin üzerine koydu. yılan tarafından ısırılan kişiler tunç yılana bakınca yaşadı. Yani ne oluyor? Bir herkesin görebileceği bir yılan var. Bir direk üzerinde yılan ısırıyor ve ona baktığında yaşıyor. Eğer yere bakarsa ölüyor. O zaman Tanrı onlara işte imanın ne olduğunu öğretmeye çalışıyor, göstermeye çalışıyor. Hı hı. Eğer bana bakarsan yaşayacaksın diyor. Ama sen yere bakarsan, yılanlara bakarsan öleceksin diyor. İsa da İncil'de şöyle diyor. Yani tipoloji nedir? Bu tunç yılan İsa'da nasıl gerçekleşiyor? Onu anlatmaya çalışıyorum. Gökten inmiş olan insanoğlundan, yani İsa'dan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa İnsan oğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Yani nasıl çöldekiler bakıp da yaşıyorsa, evet, siz de diyor bana bakarsanız yaşayacaksınız diyor. İman ederseniz yaşayacaksınız diyor. Ama dünyaya bakarsanız ne olacak? İnsanlar gerçek anlamda bir sonsuz ölüm olacak. Evet. Yani Tanrı'yla bir ilişkileri olmayacak.
0: Evet, aslında çok ilginçtir. O dönemde, yani benim fark ettiğim Mısır'dan çıkışa baktığımda, o çöl içerisinde halk mucizeler gördükçe aslında iman ediyordu. Hep mucizeler olduktan sonra iman ettiğini görüyorum. Sanki mucize olmayınca Tanrı'nın varlığı onların arasında değilmiş gibi hemen uzaklaşıyorlardı. İsa Mesih geldiğinde de ondan bir mucize yapmasını beklediler. Hep bir mucize bekliyorlardı inanmak için. Aslında bir sürü şey yaptı. Birçok hastayı iyileştirdi, birçok cini kovdu, ölüyü diriltti, birçok insana yiyecek sağladı. Aslında yaptı ama yine de mucize istiyorlardı. Ama iman, Tanrı'nın bizden istediği şey iman ve İncil'de çok güzel bir tanım var. İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmak ve Tanrı bizde o imanı istiyor.
1: Evet, yine işte farklı bir kitapta, yani Matta kitabında da şöyle söz ediyor. Yani Ferisilerle Sadukiler, yani Ferisiler o dönemin kuru sofu din adamları. Sadukiler farklı bir mezhepten. Onu, yani İsa Mesih'i denemek için yanına geliyorlar. Gökten bir belirti göstermesini istiyorlar. Yani bir mucize yapmasını, evet, istiyorlar. İsa onlara şu karşılığı veriyor: akşam gökyüzü kızıl olduğuna göre hava iyi olacak dersiniz. Sabah bugün gök kızıl ve bulutlu, hava bozacak dersiniz. Gökyüzünün görünümünü yorumlayabiliyorsunuz da zamanın belirtilerini yorumlayamıyor musunuz? Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek. Sonra İsa onları bırakıp gitti diyor. Hani İsa çok mucize yaptı. Yuhanna İncil'inde yazıyor. İsa bunlardan başka birçok mucizeler, evet, yaptı. Ama bunlar görünüp onun Tanrı'nın oğlu olduğuna iman edesiniz ve kurtulasınız diye yazıldı diyor. Ama insanın ilginç bir yapısı var. Yani gözünün, evet, önünde mucize de olsa yine inanmayacaksa inanmıyor. Yani oradaki işte Ferisiler gelip ondan mucize istediler ama birçok mucize görmüşlerdi zaten.
0: Evet, yani çok çabuk unutuluyor bu durum. Yani hayatımızdaki olumlu şeyler ya da şimdi bile Tanrı'nın hayatımızda yaptığı şeyleri biz çok çabuk unutuyoruz aslında. Evet. Ama Tanrı asla bizden vazgeçmiyor ve bizim hayatımızda çalışmaya devam ediyor. Tabii ki Tanrı'yla bir arada olmayı istediğimiz zaman o ilişkiyi devam ettirmek için de çabalamalıyız. Yani Tanrı'yla birlikte olabilmek, o ilişkiyi geliştirebilmek için. Gerçekten bizi çok seven bir Tanrı var, bizimle ilgilenen bir Tanrı var ve bize yaşam vermek isteyen bir Tanrı var. Eski Ahit'te bir ayet var aslında, Hezekiya 18:23'te diyor ki, ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Egemen Rab böyle diyor.
1: Evet, doğru.
0: Evet, öyle bir ayet vardı ve aslında Tanrı bizim yaşamamızı istiyor ve bize yaşam vermek istiyor.
1: Evet, ve bu Yuhanna kitabında çok açık ve belirgin olarak görüyoruz. Çünkü Yuhanna İsa Mesih'in uluhi kimliğine odaklanıyor. Hı hı. Ve onun, yani gökten gelen kerem olduğunu, yani Tanrı'nın sözü olduğunu söylüyor ve ilan ediyor. Ve yaptığı bütün işler de nedir? İsa Mesih'in uluhi yönünü ortaya çıkartıyor. Bir kullandığım örnek vardı, belki ona tekrar bir bakabiliriz. Yani İsa su üstünde yürüyor. Akşam olunca öğrencileri göle indiler. Bir tekneye binerek gölün karşı yakasındaki Kefernaum'a doğru yol aldılar. Karanlık basmış, İsa henüz yanlarına gelmemişti. Güçlü bir rüzgar estiğinden göl kabarmaya başladı. Öğrenciler 5 kilometre kadar kürek çektikten sonra İsa'nın gölün üzerinde yürüyerek tekneye yaklaştığını görünce korktular. Ama İsa korkmayın benim dedi. Bunun üzerine onu tekneye almak istediler. O anda tekne gidecekleri kıyıya ulaştı. Ve sonra bunu öğrenciler gördüler, deneyim ettiler. Ama ertesi gün gölün karşısında olan halk orada sadece bir tekne olduğunu görüyor. Ve İsa bu mucizevi olaydan sonra yaşam ekmeği örneğini verip bir vaaz etmeye başlıyor. Yani az önce Matta'da işte bir grup insan söylüyordu, bize nasıl mucize göstereceksin. Evet. Yani bu olağanüstü bir şeydi. Ve hatta bazıları öğrencilerin orada olmadığını görünce ne zaman geldin diye de soruyor. Yani gölün üzerinde yürüdüğünü tam olarak anlayamıyorlar tabii ki. Yani İsa sonuçta birçok mucize yaptı ve bu mucizeler bunu görenlerin iman edip kurtulması için, sonsuz yaşama kavuşması içindi. Hı
0: hı. Evet, zamanımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. O zaman bir toparlamak gerekirse yaşam ekmeği olması tam olarak ne demek bir iki cümleyle? Ve bu yaşam ekmeğine sahip olmak isteyen biri varsa, gerçekten İsa Mesih'i tanımak isteyen birisi varsa ne yapmalı?
1: Yani yaşam ekmeği gökten inen Tanrı'nın sözüdür. Bu evet. sözü kabul edip iman etmesi lazım. Yani hı-hı. bizim yine ilahiyatımızın odak noktasında İsa Mesih günahlarımızı üstlenmek için öldü. Evet. Üçüncü gün dirildi. Yani bir kişi buna iman ederse sonsuz yaşama sahip oluyor. Ve bu okuduğumuz ayetlerden içinde olduğu gibi o da bizim içimizde konut kuruyor. Kutsal Ruh aracılığıyla ve sonsuz yaşamı veriyor bize.
0: Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Size de çok teşekkür etmek istiyorum pastörüm. Soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
1: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
2: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
5: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
6: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
5: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
6: Gerçekler sorulardan korkmaz.
7: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin Mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
6: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
12: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İşçilerin İşleri 7. Bölüm.
1: İstefanos'un konuşması. Başkâhin, bu iddialar doğru mu diye sordu. İstefanos şöyle karşılık verdi. Kardeşler ve babalar beni dinleyin. Atamız İbrahim daha Mezopotamya'dayken, Haran'a yerleşmeden önce Yüce Tanrı ona görünüp şöyle dedi. Ülkeni, akrabalarını bırak, sana göstereceğim ülkeye git. Bunun üzerine İbrahim, Kildanilerin ülkesini bırakıp Haran'a yerleşti. Babasının ölümünden sonra da Tanrı onu oradan alıp, şimdi sizin yaşadığınız bu ülkeye getirdi. Burada ona herhangi bir miras, bir karış toprak bile vermemişti. Ama İbrahim'in o sırada hiç çocuğu olmadığı halde, Tanrı bu ülkeyi mülk olarak ona ve ondan sonra gelecek torunlarına vereceğini vaat etti. Tanrı şöyle dedi, senin soyun yabancı bir ülkede, gurbette yaşayacak. 400 yıl köle olarak çalıştırılacak, baskı görecek. Ama ben kölelik edecekleri ulusu cezalandıracağım. Bundan sonra oradan çıkacak ve bana bu yerde tapınacaklar. Sonra Tanrı onunla sünnete dayalı antlaşmayı yaptı. Böylelikle İbrahim, İshak'ın babası oldu ve onu 8 günlükken sünnet etti. Ve İshak Yakup'un, Yakup da 12 büyük atamızın babası oldu. Yusuf'u kıskanan atalarımız onu köle olarak Mısır'a sattılar. Ama Tanrı onunlaydı ve onu bütün sıkıntılarından kurtardı. Ona bilgelik vererek Mısır firavununun gözüne girmesini sağladı. Firavun da onu Mısır ve bütün saray halkı üzerine yönetici atadı. Sonra bütün Mısır ve Kenan ülkesini kıtlık vurdu. Büyük sıkıntılar başladı. Atalarımız yiyecek bulamadılar. Mısır'da tahıl bulunduğunu duyan Yakup, atalarımızı oraya ilk yolculuklarına gönderdi. Mısır'a ikinci gelişlerinde Yusuf kardeşlerine kimliğini açıkladı. Firavun böylece Yusuf'un ailesini tanımış oldu. Yusuf haber yollayıp babası Yakup'u ve bütün akrabalarını, toplam 75 kişiyi çağırttı. Böylece Yakup Mısır'a gitti. Kendisi de atalarımız da orada öldüler. Kemikleri sonra Şekem'e getirilerek, İbrahim'in Şekem'de Hamor oğullarından bir miktar gümüş karşılığında satın almış olduğu mezara konuldu. Tanrı'nın İbrahim'e verdiği sözün gerçekleşeceği zaman yaklaştığında, Mısır'daki halkımızın nüfusu bir hayli çoğalmıştı. Sonunda Yusuf hakkında bilgisi olmayan yeni bir kral Mısır'da tahta çıktı. Bu adam halkımıza karşı haince davrandı. Atalarımıza kötülük etti. Onları yeni doğan çocuklarını açıkta bırakıp ölüme terk etmeye zorladı. O sırada son derece güzel bir çocuk olan Musa doğdu. Musa 3 ay babasının evinde beslendikten sonra açıkta bırakıldı. Firavun'un kızı onu bulup evlat edindi ve kendi oğlu olarak yetiştirdi. Musa Mısırlıların bütün bilim dallarında eğitildi. Gerek sözde gerek eylemde güçlü biri oldu. 40 yaşını doldurunca Musa'nın yüreğinde öz kardeşleri İsrailoğullarının durumunu yakından görme arzusu doğdu. Onlardan birine haksızlık edildiğini gören Musa onu savundu. Haksızlığı yapan Mısırlıyı öldürerek ezilenin öcünü aldı. Kardeşlerim Tanrı'nın benim aracılığımla kendilerini kurtaracağını anlarlar diye düşünüyordu. Ama onlar bunu anlamadılar. Ertesi gün Musa kavga eden iki İbrani ile karşılaşınca onları barıştırmak istedi. Efendiler dedi, siz kardeşsiniz, niye birbirinize haksızlık ediyorsunuz? Ne var ki soydaşına haksızlık eden kişi Musa'yı yana iterek, kim seni başımıza yönetici ve yargıç atadı dedi. Yoksa dün Mısırlıyı öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun? Bu söz üzerine Musa Midyan ülkesine kaçtı. Orada gurbette yaşadı ve iki oğul babası oldu. 40 yıl geçtikten sonra Musa'ya Sina Dağı'nın yakınlarındaki çölde yanan bir çalının alevleri içinde bir melek göründü. Musa gördüklerine şaştı. Daha yakından bakmak için yaklaştığında Rab ona şöyle seslendi. Senin atalarının tanrısı İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un tanrısı benim. Korkuyla titreyen Musa bakmaya cesaret edemedi. Sonra Rab, çarıklarını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsal topraktır dedi. Mısır'da halkıma yapılan baskıyı yakından gördüm, iniltilerini duydum ve onları kurtarmaya geldim. Şimdi gel, seni Mısır'a göndereceğim. Bu Musa, kim seni yönetici ve yargıç atadı diye reddettikleri Musa'ydı. Tanrı onu çalıda kendisine görünen meleğin aracılığıyla yönetici ve kurtarıcı olarak gönderdi. Halkı Mısır'dan çıkaran, orada Kamış Denizi'nde ve 40 yıl boyunca çölde belirtiler ve harikalar yapan oydu. İsrailoğullarına, Tanrı size kendi kardeşlerinizin arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak diyen Musa odur. Çöldeki topluluğun arasında yaşamış, Sina Dağı'nda kendisiyle konuşan melekle ve atalarımızla birlikte bulunmuş olan odur. Bize iletmek üzere yaşam dolu sözler aldı. Ne var ki atalarımız onun sözünü dinlemek istemediler. Onu reddettiler. Mısır'a dönmeyi özler oldular. Harun'a, bize öncülük edecek ilahlar yap dediler. Çünkü bizi Mısır'dan çıkaran o Musa'ya ne oldu bilmiyoruz. ve o günlerde buzağı biçiminde bir put yapıp ona kurban sundular. Kendi elleriyle yaptıkları bu put için bir şenlik düzenlediler. Bu yüzden Tanrı onlardan yüz çevirip onları göksel cisimlere kulluk etmeye terk etti. Peygamberlerin kitabında yazılmış olduğu gibi, "Ey İsrail halkı! Çölde 40 yıl boyunca bana mı sunular kurbanlar sundunuz? Siz Molek'in çadırını ve ilahınız Refa'nın yıldızını taşıdınız. Tapınmak için yaptığınız putlardı bunlar. Bu yüzden sizi Babil'in ötesine süreceğim. Çölde atalarımızın tanıklık çadırı vardı. Musa bunu kendisiyle konuşan Tanrı'nın buyurduğu gibi, gördüğü örneğe göre yapmıştı. Tanıklık çadırını önceki kuşaktan teslim alan atalarımız, Yeşu'nun önderliğinde öteki ulusların topraklarını ele geçirdikleri zaman çadırı yanlarında getirdiler. Ulusları atalarımızın önünden kovan Tanrı'nın kendisiydi. Çadır Davut'un zamanına dek kaldı. Tanrı'nın beğenisini kazanmış olan Davut, Yakup'un Tanrısı için bir konut yapmaya izin istedi. Oysa Tanrı için bir ev yapan Süleyman oldu. Ne var ki en yüce olan elle yapılmış konutlarda oturmaz. Peygamberin belirttiği gibi, gök tahtım, yeryüzü ayaklarımın taburesidir. Benim için nasıl bir ev yapacaksınız? Ya da neresi dinleneceğim yer? Bütün bunları yapan elim değil mi? Diyor Rab. Ey dik kafalılar, yürekleri ve kulakları sünnet edilmemiş olanlar, siz tıpkı atalarınıza benziyorsunuz. Her zaman kutsal ruha karşı direniyorsunuz. Atalarınız peygamberlerin hangisine zulmetmediler ki? Adil olanın geleceğini önceden bildirenleri de öldürdüler. Melekler aracılığıyla buyrulan yasayı alıp da buna uymayan sizler, şimdi de adil olana ihanet edip onu katlettiniz. İstefanos'un taşlanıp öldürülmesi. Kurul üyeleri bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular. İstefanos'a karşı dişlerini gıcırdattılar. Kutsal ruhla dolu olan İstefanos ise gözlerini göğe dikip, Tanrı'nın görkemini ve Tanrı'nın sağında duran İsa'yı gördü. Bakın dedi, göklerin açıldığını ve insanoğlunun Tanrı'nın sağında durmakta olduğunu görüyorum. Bunun üzerine kulaklarını tıkayıp çığlıklar atarak hep birlikte İstefanos'a saldırdılar. Onu kentten dışarı atıp taşa tuttular. İstefanos'a karşı tanıklık etmiş olanlar, kaftanlarını Saul adlı bir gencin ayaklarının dibine bıraktılar. İstefanos taş yağmuru altında, Rab İsa ruhumu al diye yakarıyordu. Sonra diz çökerek yüksek sesle şöyle dedi, Ya Rab, bu günahı onlara yükleme. Bunu söyledikten sonra gözlerini yaşama kapadı.
0: Elçilerin İşleri 8. Bölüm.
1: İstefanos'un öldürülmesini Saul da onaylamıştı. O gün Yeruşalim'deki kiliseye karşı korkunç bir baskı dönemi başladı. Elçiler hariç bütün imanlılar Yahudiye ve Samiriye'nin her yanına dağıldılar. Bazı dindar kişiler İstefanos'u gömdükten sonra onun için büyük yas tuttular. Saul'sa inanlılar topluluğunu kırıp geçirmeye başladı. Ev ev dolaşarak kadın erkek demeden imanlıları dışarı sürüklüyor, hapse atıyordu. Filipus, Samiriye'de. Bunun sonucu dağılan imanlılar gittikleri her yerde Tanrı sözünü müjdeliyorlardı. Filipus, Samiriye kentine gidip oradakilere Mesih'i tanıtmaya başladı. Filipus'u dinleyen ve gerçekleştirdiği belirtileri gören kalabalıklar hep birlikte onun söylediklerine kulak verdiler. Birçoklarının içinden kötü ruhlar yüksek sesle haykırarak çıktı. Birçok felçli ve kötürüm iyileştirildi ve o kentte büyük sevinç oldu. Büyücü Simon. Ne var ki kentte bir süreden beri büyücülük yapan ve Samiriye halkını şaşkına çeviren Simon adlı biri vardı. Simon büyük adam olduğunu iddia ediyordu. Küçük büyük herkes onu dikkatle dinler, büyük güç dedikleri Tanrı gücü işte budur derlerdi. Uzun zamandan beri onları büyücülüğüyle şaşkına çevirdiği için onu dikkatle dinlerlerdi. Ama Tanrı'nın egemenliği ve İsa Mesih adıyla ilgili müjdeyi duyuran Filipus'un söylediklerine inandıkları zaman erkekler de kadınlar da vaftiz oldular. Simon'un kendisi de inanıp vaftiz oldu. Ondan sonra sürekli olarak Filipus'un yanında kaldı. Doğaüstü belirtileri ve yapılan büyük mucizeleri görünce şaşkına döndü. Yeruşalim'deki elçiler Samiriye halkının Tanrı'nın sözünü benimsediğini duyunca Petrus'la Yuhanna'yı onlara gönderdiler. Petrus'la Yuhanna oraya varınca Samiriyeli imanların kutsal ruhu almaları için dua ettiler. Çünkü ruh daha hiçbirinin üzerine inmemişti. Rab İsa'nın adıyla vaftiz olmuşlardı o kadar. Petrus'la Yuhanna onların üzerine ellerini koyunca onlar da kutsal ruhu aldılar. Elçilerin bu el koyma hareketiyle kutsal ruhun verildiğini gören Simon onlara para teklif ederek ''Bana da bu yetkiyi verin. Kimin üzerine ellerimi koysam kutsal ruhu alsın.'' dedi. Petrus ''Paran da yok olsun sen de.'' dedi. ''Çünkü Tanrı'nın armağanını parayla elde edebileceğini sandın. Senin bu işte bir payın, bir hakkın yok. Yüreğin Tanrı'nın gözünde doğru değildir. Bu kötülüğünden tövbe et ve Rabbe yalvar. Yüreğindeki bu düşünce belki bağışlanır. Senin kin dolu kötülüğe tutsak biri olduğunu görüyorum. Simon, benim için Rabbe yalvarın da söylediklerinizden hiçbiri başıma gelmesin diye karşılık verdi. Petrus da Yuhanna tanıklık edip Rabbin sözünü bildirdikten sonra Samiriye'nin birçok köyünde de müjdeyi duyura duyura Yeruşalim'e döndüler. Filipus ve Etiyopyalı. Bu arada Rabbin bir meleği Filipus'a şöyle seslendi. Kalk, güneye doğru Yeruşalim'den Gazze'ye inen yola çöl yoluna git. Filipus da kalkıp gitti. Giderken Etiyopyalı bir hadım gördü. Bu adam Etiyopya kraliçesi Kandaki'nin vezirlerinden biriydi. Kraliçenin bütün hazinelerinden sorumluydu. Yeruşalim'e tapınmaya gelmişti. Geri dönerken arabasında oturmuş, Peygamber Yeşaya'nın kitabını okuyordu. Ruh Filipus'a git dedi. Şu arabaya yetiş. Filipus koşup arabanın yanına geldi ve hadımın Peygamber Yeşaya'yı okumakta olduğunu işitti. Acaba okuduklarını anlıyor musun diye sordu. Hadım, biri bana yol göstermedikçe nasıl anlayabilirim ki diyerek Filipus'un arabaya binip yanına oturmasını rica etti. Kutsal yazılardan okuduğu bölüm şuydu. Koyun gibi kesime götürüldü. Kırkıcının önünde kuzu nasıl ses çıkarmazsa o da öylece ağzını açmadı. Aşağılandığında adalet ondan esirgendi. Onun soyunu kim anacak? Çünkü yeryüzündeki yaşamına son verildi. Hadım Filipus'a, lütfen açıklar mısın? Peygamber kimden söz ediyor? Kendisinden mi, bir başkasından mı diye sordu. Bunun üzerine Filipus anlatmaya koyuldu. Kutsal yazıların bu bölümünden başlayarak ona İsa ile ilgili müjdeyi bildirdi. Yolda giderlerken su bulunan bir yere geldiler. Hadım, bak burada su var dedi. Vaftiz olmama ne engel var? Sonra arabanın durmasını buyurdu. Filipus da hadım birlikte suya girdiler ve Filipus hadımı vaftiz etti. Sudan çıktıkları zaman Rabbin ruhu Filipus'u hemen oradan uzaklaştırdı. Filipus'u bir daha görmeyen hadım sevinç içinde yoluna devam etti. Filipus ise kendini Aşdod kentinde buldu. Sezarya'ya varıncaya dek bütün kentleri dolaşarak müjdeyi duyurdu.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
6: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

Değerli dinleyiciler merhaba. Radyo Maranata'da birlikteyiz ve bugün Matta kitabına birlikte bakacağız. Ve Matta 8. bölümde 1. ayette şöyle yazıyor. İsa dağdan inince büyük bir kalabalık onun ardından gitti. O büyük, o yasayı açıklayan o 5 ve 7. bölümlerdeki vaazından sonra İsa Mesih aşağıya indi ve halkla birlikte yürümeye, ilerlemeye devam etti. Bu önemli bir ayrıntı çünkü eğer muhalif bir kimliği olsaydı İsa Mesih ve gerçekten krallığı bu dünyadan olsaydı eğer belki dağdan inmeyebilirdi. Orada kalabilirdi ve egemenlik kurmak isteyebilirdi. Ancak o alçak gönüllü bir kral olarak, eğilen bir kral olarak dağdan aşağıya indiğini kutsal kitap açıkça bize gösteriyor. Aslında çarmıhtaki bu ölüm, çarmıhtaki fidyenin ödenmesi bile aslında Tanrımızın ne kadar alçak gönüllü olduğunu ve sevdikleri uğruna ne kadar büyük acılara katlanabileceğini bize açıkça gösterebilmektedir. Bu da ona yaklaşmak için aslında büyük bir çağrıdır. O alçak gönüllü bir kraldır ve ona gittiğimiz zaman, ondan bir şey istediğimiz zaman kesinlikle bizi duyan ve bize yardım eden harika bir yüreği olan bir tanrıdır. Ve yine bugün İsa'nın fırtınayı dindirmesi konusunda Matta'nın sözlerine bakacağız. Ve Matta 8. bölümde kaydedilen bu olay 23. ayetten itibaren aktarılmaktadır. İsa tekneye binince ardından öğrencileri de bindi. Gölde ansızın büyük bir fırtına koptu. Öyle ki dalgalar teknenin üzerinden aşıyordu. İsa bu arada uyuyordu. Ve hikayenin başlangıcı ve devam edişi bütün müjdelerde aynı şekilde bize aktarılıyor. Ve bu sefer yine büyük bir fırtına kopuyor ve dalgalar bu sefer teknenin üzerinden, yani gerçekten çok ciddi bir fırtınanın içerisindeydi bu tekne ve sanırım dalgalar tekneyi aşıyordu ve tekne doğal olarak suyla dolmaya başlıyordu. Ve bir anlamda eski kilise babaları her zaman bu tekneyi bir yaşamlarımız olarak resmetti, anladı. Bazı kilise babaları bunu kilise olarak, mecaz olarak kullandı. Ama gerçekten de inanıyorum ki bu tekne sonsuz yaşama giden bir yaşamdır aslında. Ve bu yaşamı durdurmak isteyen ve sonsuz yaşama gitmesini engellemek isteyen dalgalar ve fırtınalar her daim karşımıza çıkıyor. Ancak bu sefer Matta müjdesinde özellikle İsa Mesih'in uyuma konusunda yine altını çiziyor. İsa bu arada uyuyordu diye, ama bu sefer İsa Mesih'in uyandırılması Luka ve Markos'a göre biraz daha farklı. Ve 25. ayette öğrenciler gidip onu uyandırarak "Ya Rab kurtar bizi yoksa öleceğiz" dediler. Evet, bir insana efendi diyebilirsiniz. Yani o, eğer bir köleyseniz ve sahibinize "benim efendim sensin" diyebilirsiniz. Ve bir insana "öğretmenim" diyebilirsiniz. Bir insan gerçekten size öğretebilir. Ama bir İsrailli olarak eski antlaşmayı bilen, eski antlaşmanın sözlerini duyan ve eski antlaşmaya bağlı olan birisiyseniz bir insana Rab demek gerçekten kolay değil. Çünkü eğer böyle bir hitap yaparsanız bir insana Tanrı derseniz İsrail içerisinde yargılanırsanız ve bu yargının sonucu ölüm olur. Sizi taşlarlar. Ancak yine bu korku, bu fırtınadaki bu zor zaman öğrencileri aslında İsa Mesih'i tanımaya itti. Ve bu benzer müjdelerde İsa Mesih'in öğretmen efendi kimliğini anlatırken işte Matta'da onun Rab olduğunu, onun tanrısal kimliğine bizi daha da yaklaştırıyor. Ve gerçekten yaşamınıza İsa Mesih'i davet etmek istiyorsanız işte bu üç ayak çok önemli. O gerçekten efendiniz mi? Gerçekten o sizin öğretmeniniz mi? Ve gerçekten o sizin Rabbiniz mi? Evet, birisi efendi olabilir, birisi öğretmen olabilir ama İsrail tarihinde hiçbir zaman böyle bir insana tapınıldığını görmüyoruz. Bir insana tapınılmaz. Ama bu sefer Matta müjdesi bize ne söylüyor? İsa Mesih'in Rab olduğunu söylüyor. O tapınılmaya layık, o yüceltilmeye layık olan bir Tanrı olarak karşımıza çıkıyor. Ve işte İsa Mesih'i uyandırmak için bu üç öğe gerçekten çok önemli. Ve Matta müjdesi de onun Rab olduğunu bize açıkça söylüyor. Peki İsa Mesih'in Rab olması ne demek? Birinci olarak onun bizi yarattığını, dünyayı yarattığını anlamak demek. O Tanrı'nın kendisidir.
O yaratılan değil, yaratandır. Ve aynı zamanda yaşamlarımızı bize veren O'dur. Bizim burada olmamızı sağlayan, bunu dinlememizi sağlayan ve bize nefes veren ve bu ülkede, bu topraklarda ya da başka yerlerde doğmamıza neden olan, isteyen, arzulayan Rab olan işte İsa Mesih'tir. Bunu kendisi istedi, kendisi arzuladı. Ve bu yüzden ona şükretmeliyiz, onu Rab olarak yüceltmeliyiz. Ve aynı zamanda bizi sonsuz yaşama götürecek olan Rabbin kendisidir. Çünkü kendi kendimize sonsuz yaşama gidebilir miyiz? Ya da cennetin arka kapısına dolaşıp arkadan kapıyı açıp cennete girebilir miyiz? Bu kapıyı açacak olan Rabbin kendisidir. Ve bizi cennetine alacak ve sonsuz yaşama bizi götürecek Rabbin kendisidir. O yüzden onu Rab olarak yüceltmeliyiz. Onun gerçek kimliğine uygun bir şekilde ona yürekten bir karşılık vermeliyiz. Ve onu Rab olarak övmeliyiz. Ve her gün hayatımızda İsa Mesih Rab olarak yüceltiyor muyuz? Ve unutmayın, kutsal kitap cennette aslında bu boğazlanmış kuzuyu överek günlerimizi geçireceğimizi söyler. Ama nasıl öveceğiz? Özellikle cennette, yani göğe alındığımızda şunu anlayacağız. Gerçekten o harika bir kurtarıcı ve o mükemmel bir kurtarıcı ve sevilmeye layık olan bu insanları severek, onlar uğruna kendini feda ettiği için onun sevgisine ve onun lütfuna hayran olacağız. Yani Tanrı, evet ben Tanrıyım, sizi yarattım, hadi bana tapının demek isteyen bir Tanrı değil. Tam tersine, o kadar büyük bir sevgiyle bizi seviyor ki ve bu sevgiyi fark etmemizi istiyor. Ve bu sevgiye bir karşılık vermemizi istiyor. O yüzden Hristiyan inancına baktığımız zaman yeni antlaşmada kurallar görmüyoruz. Bir şeriat görmüyoruz çünkü artık Tanrı'yla yakın bir ilişki bize veriliyor. Yeni bir antlaşma, sanki bir evlilik antlaşması gibi. Düşünün, eşlerimizle yaşarken çeşitli kurallar çerçevesinde mi yaşıyoruz? Tam tersine bir ilişki, bir sevgi ilişkisi birbirimizi kontrol ediyor, birbirimize yaklaştırıyor ve birbirini tanıyarak bu sevgi ilişkisi daha da büyüyor. Ve bu yüzden sevgi ilişkisi kurallardan çok çok yücedir. Ve yeni antlaşma bize Tanrı'yla bir ilişkiyi vaat eder. Ve bu yüzden işte Rab'le olan ilişkimizde bizler Rab'bi tanımalıyız, onu yüceltmeliyiz ve onu yücelttikçe aslında bizim hayatımızda birçok fırtına durur ve ortalık süt liman olur. Bakın, Rab'bi yüceltmek ya da birçok insanla konuştuğum zaman bazen şunu söylüyorlar. Yani Tanrı neden hep övgü istiyor? Aslında Tanrı övgü istemiyor. Çünkü Tanrı ona odaklanmamızı istiyor. Peki Tanrı bunu isterken adaletsiz mi? Hayır. Çünkü Tanrı sana ve bana odaklandı. Ve bu dünya daha yaratılmadan önce Tanrı bizimle ilgili bir planı vardı. Ve eğer dünyada son kişi bile olsaydık, günahtan kurtulmamız için İsa Mesih yine yeryüzüne gelir, yüceliğinden soyunur ve hiç hak etmediği halde o çarmıhta acılara katlanırdı. Düşünebiliyor musunuz bu fedakarlığı? Sizin ve benim uğruma yaşamını feda eden, o yüceliğini feda eden, yüceliğinden soyunan ve alçalan, en alt seviyeye kadar en adi bir suçlu gibi suçlanan ve bizim günahımızı kendi üzerine alan bir Tanrı'yı görüyoruz, değil mi? Ve o Tanrı bana odaklandıysa eğer ve bu fedakarlığı benim için yaptıysa eğer, o zaman bunu övgü isterken aslında adaletsizlik yapmak istemiyor. Sadece onun bize duyduğu sevgiyi anlamamızı istiyor. Karşılıklı bir şekilde sevgi ilişkisinde yürümemizi istiyor. Ve bu yüzden Matta müjdesi onu Rab olarak bize resmediyor. Ve yaşamınızda gerçekten fırtınaların dinmesini istiyorsanız, yaşamınızda Rabbin egemenliği güçlenmelidir. Ve hayatınızın her alanına Rabbin sevgisi yayılmalı ve Rabbin sevgisi sizi kuşatmalıdır. O zaman göreceksiniz Rab sizi birçok fırtınadan çıkarıyor. Ve ilginçtir aslında, insanoğlu çok hızlı bir şekilde kendine tapabilir ya da başka şeylere tapabilir. Aslında büyük fırtınaları çıkaran sorunlardan birisi de bu. Tanrı yerine hayatımızın merkezine başka şeyler koymak ve eşlerimizi, çocuklarımızı, parayı koymak ve aslında bunları yaptığımız zaman ne oluyor?
Maalesef ki büyük hayal kırıklıkları, büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama hayatımızın merkezine Rabbimizi koyarsak ve ondan gelen öğretilerle ilerlersek ve onun efendiliğini, yani kararlarımızdaki o sorumluluğu ona verirsek efendi olarak, o zaman gerçekten hayatımızdaki birçok sorun otomatikmen düzelecek. Ve aynı bu şekilde İsa Mesih o göldeki bütün fırtınayı dindirecek ve bizi gerçekten esenlikle onu takip etmemize yardım edecek. Ve bu yüzden bugün aynı şekilde fırtınalarla uğraşan ve hayatını Rab yerine kendine odaklayan birçok kişi var dünyada. Kendimize odaklamak yerine hayatımız Rab'be odaklamalıyız. Ve İsa Mesih'e odakladığımızda İsa Mesih buna cevap vereceğini işte bu olayda, bu ayetlerde görüyoruz. Ve 26. ayette İsa neden korkuyorsunuz ey kıt imanlılar dedi. Sonra kalkıp rüzgarı ve gölü azarladı, ortalık süt liman oldu. Aynı zamanda bu metinler neyi gösteriyor? İsa Mesih'e iman ettiğimizde, onu tanıdığımızda onun yetkisini de bizler kullanabiliriz. Onun adı bize verildi. Onun otoritesi bize verildi. Luka 9 ve 10. bölümlerde İsa Mesih öğrencilerini cinleri kovmak ve hastaları iyileştirmek için yetkilendirdiğini görüyoruz. Demek ki Tanrı sadece gücü kendisinde tutan bir Tanrı değil. Onun ismini andığımızda gerçekten onun otoritesini kullanabileceğimizi de gösteren bir Tanrı'dır. Bunu seve seve veren bir Tanrı'dır. Ancak bizler bunu anlamakta bazen yetersiz kalıyoruz. Ancak yine İsa Mesih bize öğretiyor ve yine öğrencilerin onu uyandırdığı zaman onun öğrencilerin çağrısına hemen cevap vererek kalkıp rüzgarı ve gölü azarlıyor. Hamdolsun bu harika bir lütuf ve bu yüzden yaşamımızda ne sorun varsa, yaşamımızda yenemediğimiz, gerçekten baş edemediğimiz ne sorunlar varsa bugün Rab olan İsa Mesih'e gelelim. Ve Rabbin otoritesini ve gerçekten Rabbin lütfunu hayatımızda tecrübe edebiliriz. Aynı zamanda Rab demek bu dünyanın sahibi demek. Rab demek bütün yaratılışın yegane sahibi demektir. Otorite her şey ondadır. Ve yaşamımızı gerçekten Rab'be odaklarsak o Rab'den gelen ışıltı bizi parlatır. Ve ona güvendiğimizde gerçekten hayatımızda birçok fırtına, birçok rüzgar, birçok dalga süt limanı olacak ve Tanrı bizi esenlikle ilerletmeye devam edecek. Ve bir çağrı yapmak istiyorum. Gerçekten hayatınızda Rabbi tecrübe etmek istiyor musunuz? Gerçekten yaşamınızın değişmesini ve Tanrı'nın sizi bereketlemesini istiyor musunuz? Ve sonsuz yaşamın sevincini şimdiden yüreklerinizde hissetmek istiyor musunuz? Ve göksel bir vatandaş ve Tanrı'yla gerçek bir ilişki içerisinde olmak istiyorsanız, bütün soruları kenara bırakın ve İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak yüreğinize davet edin. İşte o zaman teolojik soruları çok aşan, doğaüstü bir şekilde yüreğinizde Tanrı'yı tecrübe edebilir ve bütün sorunların üzerinde Rab'le gerçek bir ilişki içerisinde olabilirsiniz. Çünkü ne kadar düşünsek, ne kadar anlamaya çalışsak bile onun Rab'liğini biz anlayamayız, onun tanrısallığını anlayamayız. Ancak bunu tecrübe edebiliriz ve Kutsal Ruh aracılığıyla bugün dünyanın her yerinde, bütün uluslarda İsa'nın Rab olduğu tecrübe ediliyor, rüyalarda görünüyor. Ve hayatlar İsa Mesih'e adanarak sonsuz bir şekilde Tanrı'nın egemenliğine doğru ilerliyor. Ve tüm bu ilerleyiş, tüm bu İsa Mesih'le yürüyen kişilerin hayatına birçok fırtına oluyor. Ama Rab olan İsa Mesih tüm fırtınaları durduruyor. Ve en sonunda ölüm fırtınası gelecek bütün insanları yutmak için, ama İsa Mesih o fırtınayı da durduracak ve sizi ve beni sonsuz yaşama götürecek. Çünkü o kayıkta İsa Mesih var ve o kayıkta İsa Mesih uyandığı zaman her şey değişir. Her şey bambaşka olabilir ve bugün yaşamlarımızda, eğer İsa Mesih yoksa yaşamlarımızda, İsa Mesih'i davet edelim ve bir Hristiyansak ve bugüne kadar İsa Mesih'e danışmadıysak gidelim Rab olan İsa Mesih'e danışalım. Onu hayatımızda yüceltelim, onu hayatımızda kutsayalım ve onu takip etmeye devam edelim. Esen kalın. Rab sizi bereketlesin.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinde.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları,

0: Senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
2: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
2: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
2: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
3: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
5: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
6: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
7: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
6: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
7: Gerçekler sorulardan korkmaz.
8: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de gerçekten çelişkiler var mı? Aynı olay farklı şekilde mi anlatılıyor? Bazı ayetler neden ilk bakışta birbirine zıt görünüyor?
1: Peki sorun gerçekten metinde mi?
0: Sorular,
1: iddialar
0: ve cevap arayışı.
2: Hristiyan ilahiyatçı ve yazar pastör İsmail Kulakçıoğlu'nun konuk olduğu Çelişkiler ve İncil programı başlıyor.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programına hoş geldiniz değerli Radyo Maranata dinleyicileri. Ben Sevgi. Bu hafta yine farklı bir konuyu ele alıyoruz. Hazreti İsa'nın yalnız İsrail'e mi gönderildiğini yoksa bütün uluslara mı gönderildiğini inceleyeceğiz. Farklı yazarlar tarafından farklı şekillerde anlatılan ya da anlaşılan konularda öğrenmemiz gereken gerçekler var mı, bunu araştıracağız. Bu yolculukta bizlere eşlik eden konuğumuz Bursa Protestan Kilisesi Pastörü Sayın İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
3: Hoş bulduk.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Radyo Maranata'yı sosyal medya hesaplarından takip ederek bize her zaman ulaşabilirsiniz. Ayrıca soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz de soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Evet İsmail Bey, bugünkü bölümümüzde Hazreti İsa'nın mesajının bölgesel mi, evrensel mi olduğunu konuşacağız ve izninizle ilk sorumla başlıyorum. Matta 15:24'te İsa, ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim der. Ama Markos 16:15'te dünyanın her yanına gidin, müjdeyi bütün yaratılışa duyurun buyurur. Matta 28'de de bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin der. Peki İsa'nın görevi yalnız İsrail'e miydi yoksa bütün uluslara mıydı? Bu ifadeler arasındaki farklılığı nasıl açıklayalım?
1: Hem İsa Mesih'in kendisine, yani onun hizmetine baktığımızda, hem de kutsal kitaba baktığımızda her ikisinin geçerli olduğunu görüyoruz. Yani hem İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına hem de bütün uluslara. Yani metnin bağlamında bu ortaya çıkıyor. Ve Matta 15-24 ayetlerine baktığımızda yerel halktan bir kadın gelip, o yörede Kenanlı kadın, yani geliyor İsa'ya. Ya Rab, ey Davutoğlu halime acı, kızım cine tutuldu, çok kötü durumda diye feryat etti. İsa kadına hiç karşılık vermedi. Öğrencilere yaklaşıp sal şunu gitsin diye rica ettiler. Arkamızdan bağırıp duruyor. Ve İsa, ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim diye yanıtladı. Kadın ise İsa'ya yaklaşıp Ya Rab bana yardım et diyerek onun önünde yere kapandı. Şimdi Matta İncil'inin biz ilk bölümleri hakkında konuştuk. Yani İsa'nın soyadı, evet, üzerinde konuştuğumuzda aslında uluslardan olan kadınların da kurtulduğunu görüyorduk.
2: Evet.
1: Ve İsa'nın sonradan bütün dünyaya göndermiş olması ya da Matta'da 28. bölümde olduğu gibi gidin bütün uluslara öğrencilerim olarak yetiştirin demesi. Yani aslında var olan Tanrı tasarısının ilerlemesiyle ilgili olan bir konu. Ve biz kutsal kitabı anlamak için sadece bir yere bakıyorsak, yani anlayamıyoruz. Yani sadece ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim denilen yere bakarsak sadece bunu görürüz. Ya da başka bir yerde, bundan önceki programda da yaptık, işte İsa'nın dirilişi anlatılıyor. Ve İsa'nın dirilişiyle ilgili olan yere bakarsak sadece dirilişini görürüz ama ölümünü görmeyiz.
2: Evet.
1: Onun hayatını görmeyiz. Yani bu nedenle İncil'i bütün okumak gerekiyor. Aslında kutsal kitabın tamamını bütün olarak okumak gerekiyor. Ve Markos'ta da dünyanın her yanına gidin, müjdeyi bütün yaratılışa duyurun dediğinde, yani aslında tam örtüşüyor diye düşünüyorum. Eski antlaşmayla da örtüşüyor. Orada Yeşaya peygamberin sözleri var. Çölde haykıran Rabbin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin diye sesliyor. Her vadi doldurulacak, her dağ ve tepe alçaltılacak, dolambaçlı yollar doğrultulacak, engebeli yollar düzleştirilecek ve bütün insanlar Tanrı'nın sağladığı kurtuluşu görecektir diyor. Bunu Yeşaya İsa'dan 700-750 yıl kadar önce söyledi. Yahya peygamberde de gerçekleşti. O da geldi. Yani uluslara kurtuluş tasarısı aslında hep var olan bir konu. Ancak inancın millileşmesi Yahudi geleneğinden kaynaklanıyor.
2: Evet.
1: Yani onlar İbrahim'in soyundan geldikleri için sadece kendilerinin Tanrı'nın halkı olduğunu düşünüyordu.
2: Anladım hocam. Teşekkür ederim. Devam ediyorum o zaman. Matta 10. bölüm 5. ve 6. ayetlerde İsa 12'leri şu buyrukla halkın arasına gönderiyor. Öteki ulusların arasına girmeyin, Samirilerin kentlerine de uğramayın. Bunun yerine İsrail halkının yitik koyunlarına gidin diyor. Bu ayet acaba İsa Mesih'in mesajının evrenselliğiyle nasıl bağdaştırılabilir? Biraz öncekinin devamı olarak okusak bunu.
1: Tabii. Yani bakalım. Yani tekrarsa daha da konuyu açabiliriz. Kutsal kitaptan daha farklı örneklere de bakabiliriz. Yani İsa'nın ve öğrencilerin hizmeti öncelikle Tanrı'nın İbrahim'le yaptığı antlaşmanın sonucu seçtiği ve Tanrı'nın Tevrat bölümlerinde vaatlerin dile getirdiği İsrail halkına yönelik olmuştur. Yani İsa hizmetine başladığında böyle oldu. Yahya aslında İsa'dan önce işte Rabbin yollarını düzeltin diye çölde haykıran ses olarak çıktığında, yani onun çağrısı İsrail halkınaydı. Tövbe etmeleri için bir tövbe çağrısında bulundu. Ve aynı zamanda İsa müjdenin duyurulmasıyla ilgili buyruk da verdi ve bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin dedi. Şimdi İsa'nın hayatına baktığımız zaman o ne yaptı? 12 elçisini görevlendirdi. Onları yanına çağırıp işte bütün cinler üzerinde ve hastalıkları iyileştirmek için güç ve yetki verdi diyor. Sonra onları Tanrı'nın egemenliğini duyurmaya ve hastaları şifa vermeye gönderdi. Yani bunu yapan insan kendisi. Kim bunlar? Önce havarileri gönderiyor. Bu Luka 9. bölümde oluyor. Luka 10. bölüme geldiğimizde İsa Mesih 70 öğrencisini daha görevlendiriyor. Ve diyor ki bu olaylardan sonra Rab 70 kişi daha görevlendirdi. Bunları ikişer ikişer kendisinin gideceği her kente, her yere kendi önünden gönderdi. Yani İsa kendi önünden önce öğrencilerini gönderdi. Neden? Aslında onları yetiştiriyor. Yani geleceği hazırlıyor. O Matta 28'deki gidin bütün uluslara öğrencilerim olarak yetiştirin buyruğunu vermeden önce. Evet. Yani hemen böyle bırakıp da gidin yapın demedi. Yani bunun bir geçmişi var. İsa'nın öğrencileri onunla birlikte yaşadı. Ve İsa bu anlatılan olayda diyor ki yani yanınıza bir şey almayın. Yani Rab'be güvenerek siz gidebilirsiniz diyor. Yani yanınızda bir şey olmasın. Ve Tanrı'nın egemenliğini duyurmaya gönderdi onları. Sonra tövbe etmiyor yine. İnsanlar tövbe etmiyor. Sonunda bu öğrenciler dönüyor ve şöyle yazıyor. Yetmişler sevinç içinde döndüler. Ya Rab dediler, senin adını andığımızda cinler bile bize boyun eğiyor. İsa onlara şöyle dedi. Şeytanın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm. Ben size yılanları ve akrepleri ayak altında ezmek ve düşmanın bütün gücünü alt etmek için yetki verdim. Hiçbir şey size zarar veremeyecektir. Bununla birlikte ruhların size boyun eğmesine sevinmeyin. Adlarınızın göklerde yazılmış olmasına sevinin dedi. Ve İsa kutsal ruhla coşarak tekrar konuşmaya devam ediyor. Yani burada soruya dönersek biz baktığımızda hem halkın arasına gönderdi. Doğru.
2: Evet.
1: Ama bütün uluslara da gönderdi. Bu da doğru.
2: Bu da doğru.
1: Ve gelişen zaman içerisinde birisi önce oldu,
2: evet.
1: Diğeri İsa Mesih'in hizmetini tamamladığı göğe yükselmeden önceki süreçte oldu. Ve aynı zamanda Romalılar 1. bölümde şu yazıyor ve Pavlus yazdı kutsal ruhun yönlendirişiyle. Çünkü müjdeden utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin, önce Yahudilerin sonra Yahudi olmayanların kurtuluşu için Tanrı'nın gücüdür. Tanrı'nın insana akladığı müjdede açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi imanla aklanan yaşayacaktır. Yani burada Paulus aslında var olan, yani bu konuştuğumuz evet. İsa'nın hizmeti önündeki dönemini anlatıyor. Önce Yahudiler diyor. Neden Yahudiler diyor? İbrahim'in soyundan geliyor.
2: Evet.
1: Ve bunu pekiştiriyor. Daha farklı bir şey söylemiyor. Ama aynı zamanda bu aklanma, yani Tanrı tarafından doğru sayılma, İsa Mesih'e iman ederek doğru sayılma herkes için, yani bütün Yahudi olmayan insanlar için de geçerlidir.
2: Şey diyebilir miyiz peki hocam, öyle anlıyorum ben. Herhangi bir bu olayın da aynı şekilde tarihsel gelişimiyle alakalı bir durum aslında. Önce lokalmiş gibi görünüp sonra hazırlıkların yapılıp sonra daha evrensel hale, tamamen evrensel hale gelmesi.
1: Evet, yani bu işte suya bir taş attığımızda
2: evet.
1: Onun düştüğü yerde ilk
2: evet.
1: Halka oluşuyor. Ama aha. Ondan sonra halka devam ediyor.
2: Güzel yani bir örnekti, evet. Kesinlikle, evet. Teşekkür ederim. Üçüncü soruyla devam ediyorum hocam. Eski anlaşmada Tanrı'nın İsrail'i seçmesi diğer ulusları dışladığı anlamına mı geliyor? Yoksa İsrail aracılığıyla bütün uluslara bereket ulaştırma planının bir parçası mı?
1: Şimdi işte günümüz
2: günümüz mantığıyla sorulan sorular
1: evet,
2: tabii ki.
1: Yani böyle ve İsrail aslında kutsal kitapta da zaman zaman çok problemli olmuş olan bir halk ve bugün de olay daha çok siyasi ya da milli olarak yorumlandığı için yani İsrail deyince zannediliyor işte sadece onlara ait
2: evet.
1: bir kurtuluş var. Sadece onların soyundan gelenler kurtulabilir diyor ki bunu Yahudi milliyetçileri söylüyorlar. Ama biz İsrail adının orijinal anlamına baktığımızda yani bu Tanrı'nın halkını ifade eden Yakup'un adı aslında ve sonra onun çocukları torunları geldiğinde İsrail oğulları dendi.
2: Evet.
1: Ve bu İsrail'in aslında amacı kutsal kitaptaki Tevrat'taki önemli amacı İbrahim peygamberin imanına sahip olmak ve putperest halklara tanıklık vermekte. Yani İsrail'in amacı buydu. Ama bunu yerine getiremediğini de görüyoruz biz eski antlaşma metinlerinde, Tevrat bölümlerinde. Ve gittikçe de millileştiğini görüyoruz.
2: Evet.
1: Hatta İsa Mesih bir yerde giriyor. Yani ne kendiniz Tanrı'nın egemenliğine girersiniz ne de başkalarını sokarsınız diyor. O günkü tutucu din adamlarına. Yani o kadar millileşmiş bir inanç var. Ve İlerleyen zamana geldiğimizde ise aslında bir Tanrı'nın yeni topluluğu oluşuyor İsa'yla birlikte, İsa Mesih'le birlikte. Efesliler 2. bölümde şunu yazıyor. Bunun için öteki uluslardan doğan olan sizler bir zamanlar ne olduğunuzu anımsayın. Bedende elle yapılmamış sünnete sahip olup sünnetli diye anılanların sünnetsiz dedikleri sizler. O zaman Mesih'siz, İsrail'de vatandaşlıktan yoksun, vade dayanan antlaşmalara yabancı, dünyada umutsuz ve tanrısızdınız. Bu
2: evet.
1: Paulus Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle yazdı. Ve burada yani yine öncelikler nedir? Yahudiler öncelikle oluyor. Çünkü müjde önce onlara anlatıldı.
2: Evet.
1: O az önce kullandığımız taşın suya atıldığındaki ilk halka bunlar
2: Yahudiler,
1: oluyor.
2: Evet.
1: Ve burada uluslara sesleniyor. Ve sonra şöyle diyor. Ama bir zamanlar uzak olan sizler şimdi Mesih İsa'da Mesih'in kanı sayesinde yakın kılındınız. Evet,
2: evet.
1: Yani Mesih İsa'da yakın kılındınız ne demek? Tanrı ile barıştınız. Aslında o İsrail ya da Yahudilerle aynı kurtuluşa sahip oldunuz. Artık yeni antlaşma yani döneminde yani İncil döneminde kilise var. Yani İsrail yok,
2: evet.
1: Yahudilik yok. Her uluslardan gelenler var ve kurtulmuş olanların oluşturduğu bir halk var. Ve şöyle bağlıyor. Çünkü Mesih'in kendisi barışımızdır. Yani kimin için? Hem Yahudinin hem Yahudi olmayan Alman, Amerikalı, Çinli, Türk
2: evet.
1: fark etmez. Yani hepsinin barışıdır. Kutsal yasayı buyrukları ve kurallarıyla birlikte etkisiz kılarak iki topluluğu birleştirdi. Aradaki engel duvarını yani düşmanlığı kendi bedeninde yıktı. Nasıl yaptı bunu? Çarmıhta yaptı.
2: Evet.
1: Ve amacı ne? Amacı bu iki topluluktan kendisine yeni bir insan yaratarak esenliği sağlamak. Düşmanlığı çarmıhta öldürmek ve çarmıh aracılığıyla bir bedende iki topluluğu Tanrı ile barıştırmaktı. Yani bir bedende dediğinde aslında İsa kendi bedeninde
2: evet.
1: ama bugün İsa'nın bedeni kilisedir.
2: Kilise.
1: İşte bu kilisede iki topluluğu Yahudi olanlarla Yahudi olmayanları barıştırıyor, bir araya getiriyor. O yani İsa Mesih gelip hem uzakta olan sizlere hem de yakındakilere esenliği müjdeledi. Onun aracılığıyla hepimiz tek ruhta babanın yani Tanrı'nın huzuruna çıkabiliriz.
2: Evet.
1: Yani o zaman demek ki artık Yahudi-Grek ayrımı kalmıyor. Yahudi-Grek ayrımı kalmıyor.
2: Evet.
1: Uluslardan gelenler Tanrı'nın huzuruna çıkabilir. Ama nasıl çıkabilir?
2: İsa
1: Mesih'e iman ederek çıkabilir.
2: Evet.
1: Bugün bir Yahudi Tanrı'nın huzuruna nasıl çıkabilir? Bizim ilahiyatımıza göre. İsa Mesih'in günahlarının yargısına karşılık öldüğüne... üçüncü gün dirildiğine iman ederek girebilir.
2: Evet.
1: Yani bunda Yahudi olmuş olmamış ya da işte Alman Amerikalı olmuş
2: evet,
1: olmamış
2: hangi milletten
1: Türk
2: olursa
1: olmuş,
2: olsun
1: olmamış, önemli değil.
2: Evet.
1: Aynı söz hepimiz için geçerli ve bizler de buna iman ediyoruz.
2: Evet değerli dinleyicilerimiz sohbetimiz oldukça bilgilendirici ve yoğun bir şekilde devam ediyor. Fakat süremizin ilk ara için süremizin sonuna geldik. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com'dan bizlere mail yoluyla ulaştırabilirsiniz.
4: Radyo Maranata.
5: Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aranın ardından Çelişkiler ve İncil programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde Hazreti İsa'nın gönderildiği uluslarla ilgili dikkat çeken bazı noktaları ele almıştık ama kaldığımız yerden devam edelim. Diğer soruma geçiyorum İsmail Hocam. Eğer Tanrı'nın planı baştan beri bütün ulusları kapsıyorsa neden Mesih'in gelişi ve hizmeti belirli bir halk ve coğrafya içinde başladı? Bu suya attığımız taşın örneğiyle özdeşleşen bir soru oldu ama...
6: Evet, yani onun gibi ve bir de aslında doğal ve mantıklı olan da budur. Yani nasıl diyeyim, bir çocuk doğduğunda işte önce bebek, sonra çocuk, sonra yetişkin olup böyle hayatı devam ediyor. Tanrı da İbrahim peygamberle tarih çizgisinde yeni bir başlangıç yapıyor. Yani İbrahim peygambere kadar olan bir dönem var. Adem'den İbrahim peygambere kadar olan bir dönem var. İbrahim peygamberle bir başlangıç yaparak ona vaatler veriyor ve bir ruhsal soy oluşturacağını söylüyor.
5: Evet.
6: İşte İbrahim peygamberden ileriye doğru gittiğimizde Davut peygamberle bir antlaşma yapıyor ve soyundan gelenin sonsuz krallığı olacağını söylüyor. Ve Davut'tan sonra Musa peygamber geliyor ve yasa veriliyor. Ve Musa peygamber geldiğinde, yani onlar Mısır'daydı ve köle olarak bulunuyorlardı. Mısır'dan çıktıklarında bir halk olarak çıktılar.
5: Evet.
6: Şimdi biz tek İbrahim peygambere baktığımızda ne görüyoruz? İbrahim peygamber tek kişiydi. Çocuğu yoktu.
5: Evet.
6: Hatta kendisine kendi soyundan gelecek, yani cariyesinden değil, eşi Sara'dan gelecek bir çocuk verilmesini istiyor Rab'den. Ama bir kişiden, yani İshak, İshak'tan Yakup, Yakup'tan diğer çocuklar, onlardan da diğerleri doğuyor ve bunun sonucunda bir halk oluyor ortada. Halk ortaya çıkıyor. Peki bu halkı oluşturma tasarısı ne? Yani hem İbrahim peygamberle ilintili olarak bunu söylüyorum, hem de halk, yani İsrail dediğimiz halkın oluşturma tasarısı nedir? Tanrı'nın tasarısındaki yeri nedir daha doğrusu? Tanrı kendi görkemini bu halk aracılığıyla putperest olanlara ilan etmek istiyor, göstermek istiyor. Musa peygamber döneminde, evet, ilk kez buluşma çadırı yapıyor. Orada bir kainsel hizmet var. İlerleyen zamanda, Kral Süleyman zamanında tapınak yapılıyor. Ve orada da kainsel bir hizmet var. Ve Tanrı hem buluşma çadırında hem de tapınakta ruhuyla, ruh olarak orada bulunuyor. Yani buna baktığımızda biz İbrahim peygamberin, işte onun soyundan gelen işte İshak, Yakup ve devam eden soyun seçilmesinin amacı putperest uluslara tanıklık vermesidir. Ve Mesih de bu soydan geliyor ve hizmetine başladığı zaman da şunu yazıyor Kutsal Kitap'ta, İncil bölümünde: İsa büyüdüğü Nasra kentine geldiğinde her zamanki gibi Şabat günü havraya gitti. Kutsal yazıları okumak üzere ayağa kalkınca ona peygamber Yeşaya'nın kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu: Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjdeyi iletmek için mesetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarına, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi. Sonra kitabı kapattı diyor. Görevliye geri verip oturdu. Havradakilerin hepsi ona dikkatle bakıyordu. İsa, dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir diye konuşmaya başladı. Şimdi burada önemli bir nokta daha var aslında. Yani özellikle toplumumuzda Hristiyanlık sınırlandırılmak isteniyor ya da işte sadece İbrahim soyundan gelenlerin, evet, kendi inancı vardı. Hristiyanların İsa'ya bağlı inancı vardı diyor ama öyle değil. Eski Antlaşma'da da, yani Tevrat bölümlerinde de öyle değil. Yunus peygamber, yani toplumumuzda da bilinen bir peygamber, başka bir halka gidip tövbe etmesi için çağrıda bulundu. Evet. Yani aslında Eski Antlaşma'da da tebliğ var uluslara.
4: Kesinlikle.
6: Ve Ninova halkı tövbe etti ve bunun sonucunda Rab onları yargılamaktan vazgeçti. Musa peygamber döneminde de farklı uluslardan gelenler eğer tövbe edip Tanrı'nın halkına katılmak istiyorlarsa katıldılar, kabul edildiler. Yani onlar da kabul edildiler. Yani sadece uluslardan gelenlerin kabul edilmesi Mesih'te olmuyor. Musa döneminde de var,
4: evet,
6: ve ilerleyen zamanda da var. Ama din, inanç daha doğrusu millileştiği için diğer uluslardan gelenler kapatılıyor. Yani böyle bir durum ortaya çıkıyor.
4: O zaman biz İsrail halkının nispeten birazcık daha diğer uluslara göre kapalı bir toplum olmasından dolayı çıkan sonuçlar mı diyebiliriz bu duruma?
6: Yani kendileri işte millileşiyor, yani gittikçe kendileri daha kapalı bir duruma geliyor. Vaatlerin sadece kendilerine ait olduğunu, evet, düşünüyorlar. Yani bu konuda Romalılara bölümde 9, 10, 11 bölümlerde İsrail ile ilgili olarak söz ediyor. Yani onlar da tövbe etmiyorlarsa bugün, yani İsa Mesih'in günahlarının yargısına karşılık, evet, ölüp dirildiğine iman etmiyorlarsa, tövbe etmiyorlarsa onlar için de bir kurtuluş olmadığını anlıyoruz. Ve artık İsrail dediğimiz şeyin, yani siyasi yakınlık olarak söylemiyorum, hiç ilgisi yok. Yani artık İsrail dediğimiz durum ortadan kalkıyor. Artık kilise Mesih'in tekrar gelişine kadar müjdeyi, yani İsa Mesih'in kurtuluş müjdesini ilan ediyor ve etmeye devam edecek.
4: Evet. Teşekkür ederim hocam. Diğer soruma geçiyorum. Matta 15:21-28'de İsa'nın Kenanlı kadına önce olumsuz yanıt verip sonra yardım etmesi olayını düşündüğümüzde bu durum başlangıçtaki reddediş gerçek bir sınır çizme durumu mu? İsa'nın kadını reddetmesi, yoksa İsa'nın misyonunun başlangıçta sınırlı ama sonra genişleyen bir yapıda olduğunu mu gösteriyor?
6: Aslında yani ben o metni okuduğum zaman, tekrardan da bu kez dikkatlice baktığımda, yani İsa ne yapıyor? Tövbe edin, Tanrı'nın egemenliği yaklaştı, müjdeye, evet, inanın. Yani bu çağrıyı yapmaya başladıktan sonra artık bulunduğu bölgede, yani Orta Doğu'nun o coğrafyasında Tanrı'nın sözünü ilan etmeye başlıyor. Onun yanına birçok kişi geliyor. Yani bunların içinde Yahudiler var, Samiriyeliler var. Yani o dönemde Samiriyeli dediğimiz kişiler de, yani o toplumun dışlanmış olan kişileri, kabul edilmez, evet, reddedilmiş, evet, olan kişileri. Bir Yahudi bir Samiriyeli ile oturup bir şey yemez, içmez, yani konuşmaz. Ve bu Kenanlı dediği kadın da tam bir putperest. Ama İsa ne yapıyor? Aslında o düşünceleri yıkmaya başlıyor. Yine bir kez daha söylemek istiyorum. Sadece Pavlus kaldırmıyor uluslardan gelenleri. Bu gördüğümüz örnekte de görüyoruz. İsa hizmetini yapıyor ve bir kadın geliyor. Çünkü İsa Rab'dir bizim için ve her kararı alabilir. Yani o, evet, kendisi Rab olduğu için bir kararı alabilir. Ama bu kararı da aldığı zaman neye yol açıyor? İleride ulusların müjdeyi duyup iman edip Tanrı'nın egemenliğine, Tanrı'nın krallığına gireceğini anlıyoruz. Ve aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Yani Romalılar 9. bölümde yazıyor. Öyleyse ne diyelim? Tanrı adaletsizlik mi ediyor? Kesinlikle hayır. Çünkü Musa'ya şöyle dedi: merhamet ettiğime merhamet edeceğim. Acıdığıma acıyacağım. Demek ki bu insanın isteğine ya da çabasına değil, Tanrı'nın merhametine bağlıdır. Ve yine Tanrı kutsal yazıda Firavun'a şöyle diyor: gücümü senin aracılığıyla göstermek ve adımı bütün dünyaya duyurmak için seni yükselttim. Demek ki Tanrı dilediğine merhamet eder, dilediğini etmeyebilir. Çünkü o Tanrı yani. Evet. Ve burada Kenanlı kadının aslında bir merhamet eylemiyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz.
4: O zaman ilahi bir amaç için.
6: Evet. Ve uluslar, ileride uluslar için de bir yol aç. Bu çok önemli. Çünkü bize yapılan eleştirilerden birisi, işte İsa Mesih sadece Yahudi toplumuna geldi, başka topluma gelmedi deniyor. Ama biz İncil'i okuduğumuzda öyle değil. Yani başından sonuna kadar, evet, bunu görüyoruz. Farklı farklı olaylarda. Ve aynı zamanda az önce de söylediğim gibi Tevrat bölümlerine baktığımızda da görüyoruz. Musa peygamber döneminde de, evet, putperest uluslardan gelenler eğer yasayı kabul ediyorsa Tanrı'nın halkına kabul edildi.
4: Kabul edildi.
6: Yunus, evet. Ninova'ya gidip tövbe etmelerini söyledi. Yani buradaki sorun aslında biraz maksatlı sorunlardan geliyor gibi anlıyorum. Yani.
4: Kurtuluşta birleşiyorlar ama tüm, evet, halklar. Evet, teşekkür ederim hocam. Diğer sorumla devam ediyorum. Romalılar 1. bölüm 16. ayetteki ayette çünkü müjdeden utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin, önce Yahudilerin sonra Yahudi olmayanların kurtuluşu için Tanrı gücüdür. Sözündeki yaklaşım bir öncelik sırasını mı gösteriyor? Yoksa bir misyon mu var?
6: Yani müjdeden utanmıyorum diyor. Çünkü utanılacak bir şey değil. Yani düşünün, o toplumda Hristiyan olmuş bir kişi. Yani Yahudiliğini reddediyor. Toplumdan dışlanıyor. Toplum onu kabul etmiyor. Aynı şey bugün bizim ülkemizde de geçerlidir. Yani bir kişi eğer Hristiyan olmuşsa, yani bazı aileler tamamen onu reddedebiliyor. Paulus aslında bunu yazıyor ve diyor ki, evet diyor, müjdeden utanmıyorum. Yani müjde utanılacak olan bir şey değil diyor. Bu iman eden herkesin, önce Yahudilerin sonra Yahudi olmayanların kurtuluşu için olduğunu söylüyor.
4: Teşekkürler hocam. Diğer sorumla devam ediyorum. İsa'nın mesajı baştan beri bütün insanlık için miydi? Yoksa hizmet sürecinde adım adım İsrail'den uluslara doğru mu açıldı?
6: Yani başından beri İsa Mesih'in, yani misyonu bütün insanların kurtuluşu içindi. Yani bu nedenle beden aldı.
4: Beden alıp gelmesi
6: beden
4: de bu
6: alıp
4: nedenle.
6: Gelmesi, evet, bu nedenle. Ve Tevrat bölümündeki peygamberliklere baktığımızda hep bir kurtarıcının geleceğinden söz ediyor. Yani bir kurtarıcı gelecek ve bu insanları günahlarından kurtaracak. Yaşaya kitabına bakıyorum, 53. bölümde. Diyor, canını feda ettiği için gördükleriyle hoşnut olacak. Doğru kulum kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak. Çünkü onların suçlarını üstlendi.
4: Üstlendi.
6: Yani İsa Mesih'ten 700-750 yıl kadar önce yazılmış olan metin bu. Ve yine Yaşaya peygamber kurtuluşun bütün uluslara olacağını, bütün ulusların kurtulacağını özellikle söylüyor.
4: Anladım hocam, teşekkür ederim. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bugün Tanrı'nın çağrısı gerçekten herkes içindir, değil mi?
6: Evet, öyledir. Hatta bunu İncil'deki peygamber Şimon da geçiyor. Yani o Yeruşalim'de İsa bebek olarak ona getirildiğinde diyor ki işte çünkü senin sağladığın, bütün halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu, ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm. Yani ulusları aydınlatıyor. Yani uluslar da dahil.
4: Evet.
6: Ve aynı zamanda halkı olan, yani İbrahim peygamberle birlikte başlayan o halka kazandıracak olan o kurtuluşun yüceliğini ve büyüklüğünü görüyor. Ve bu durumda biz diyoruz ki, yani uluslara ve Yahudilere sunulan kurtuluş aynı kişide, aynı kurtuluştur. Yani daha farklı bir durum söz konusu değil.
4: Zaten şey gibi, sevgide birleşilmezse, tüm insanlık açısından sevgide birleşilmezse nerede birleşilebilir, değil mi?
6: Evet.
4: Evet, evrensel olması gerekiyor kesinlikle.
6: Evet, yani bu çağrı aslında, bu çağrıyı İsa Mesih kendisi başlattı. Havariler ile devam etti ve bugün de bunu kilise yerine getiriyor. Ve biz kutsal yazılara bakarak, yani bugün İsa Mesih'in kurtuluş çağrısını devam ettiriyoruz. Devam. Eğer sadece bugüne bakarsak sadece kiliseyi göreceğiz.
4: Evet.
6: Yani başka bir şey göremiyoruz. İşte bütün bakmak, olayın her yönüne bakmak önemli oluyor. Efesler 3. bölümde öyle ki Tanrı'nın çok yönlü bilgeliği kilise aracılığıyla göksel yerlerdeki yönetimlere ve hükümranlıklara şimdiki dönemde bildirilsin. Bu Tanrı'nın başlangıçtan beri tasarladığı ve Rabbimiz Mesih İsa'da yerine getirdiği amaca uygundu. Yani Tanrı'nın başlangıçtan beri tasarladığı dedi. Yani Adem ve Hava, yani evet, günaha düştüğünde hazırlanmış bir kurtuluş tasarısı var. Bu devam eden bir süreç. Böyle görmeliyiz, böyle yorumlamalıyız.
4: Anladım. Teşekkür ederim hocam. Sevgili dinleyicilerimiz, Çelişkiler ve İncil programının sonuna geldik. Bugün Hazreti İsa'nın mesajının bölgesel mi, evrensel mi olduğunu konuştuk ve çelişki gibi görünen noktaları birlikte ele aldık. Ve gördük ki İsa'nın hizmeti İsrail'den başladı, evet, ama hiçbir zaman İsrail'le sınırlı değildi. Çünkü müjde bir halktan başladı ama bütün insanlara ulaşsın diye verildi. Ve belki bütün anlatımların söylediği en önemli şey şuydu: Rab İsa yalnız bir ulusun değil, bütün dünyanın kurtarıcısıdır. Sevgili pastörümüz İsmail Bey, bizlere bu yolculukta güzel açıklamalarda ve bilgilendirmelerde bulundunuz. Çok teşekkür ediyoruz.
5: Sevgili dinleyicilerimiz, bizleri sosyal medya hesaplarında Radyo Marnata yazarak takip etmeyi unutmayın lütfen. Soru ve görüşleriniz için de soru@radyomarnata.com adresinden bizlere yazabilirsiniz. Bizimle kalın, gerçeğin peşindeki bu yolculukta bizden ayrılmayın. Esenlikler diliyoruz. Sağ olun hocam.
6: Bir şey değil.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.
3: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
4: Peki gerçekten öyle mi?
3: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
4: Evren bizi dinliyor mu?
3: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
4: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
3: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
11: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana güvenelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
10: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
6: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık, edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve Hristiyanlığın Etkileri programı serisinde aslında Hristiyanlığın dünya kültürüne, dünya mirasına katkılarını konuşuyoruz. Ve bugün aslında Hristiyanlığın sağlık sektörüne, tıbba nasıl katkıda bulunduğunu, nasıl etkilediğini konu almaya çalışacağız. Ama öncelikle konuğuma hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin Göksel.
2: Hoş bulduk Aydın.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Tüm soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Ve bugün Hristiyanlığın sağlığa olan etkilerini konuşmadan önce ilk aklıma şu soru takıldı aslında. Hastalık nereden geliyor? Bu soruyla başlamak istiyorum. Ondan sonra tabii ki ilerleyeceğiz konulara. Hastalık nereden geliyor Göksel?
2: Evet Aydın, yani hepimizin aklındaki sorulardan biri değil mi? Hep ne diyoruz? Sağlık en önemli hazinedir, değil mi? Her şeyi kaybedebilirsiniz ama sağlık kaybedilince asıl değer anlaşılır. Nereden geliyor? Yani Tanrı'nın yarattığı bu mükemmel bir düzen varken hastalık neden bizim yakamızı bırakmıyor? Her birimizin farklı farklı şekillerde sağlık sorunları yaşadığını biliyoruz. İşte bunun anlamak için gene yaratılış bölümüne dönmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tanrı dünyayı, içindekileri ve insanı yarattığında en son Tanrı yarattığı her şeyin çok iyi olduğunu gördü diyor. O zaman Tanrı neden bizi acaba eksik gibi mi yarattı, bir takım kusurlarla mı yarattı gibi bir düşünce karşımıza çıkabilir. Ama aslında Tanrı'nın yarattığı Adem ve Havva her şeyle mükemmeldi, kusursuzdu. Sağlık açısından da aynı şekildeydi, yaşlılık açısından da aynı şekildeydi. Fakat ne zaman ki insanlık Tanrı'nın sözüne itaat etmemeyi, ona karşı gelmeyi ve günah işlemeyi seçti ve günahla birlikte bir düşüşün yaratılışa egemen olduğunu görüyoruz. Yani şu anda yaşadığımız dünya Tanrı'nın ilk başta yarattığı o harikalıktan ne yazık ki belli esintiler görsek de hepsini bunun yansıtmadığını görüyoruz. O yüzden de ne yazık ki hastalık var, yaşlılık var, savaşlar var, bir sürü sıkıntılar yakamızı bırakmıyor. İşte ne zaman ki bu düşüş gerçekleşti, artık hastalık ve bizim bedenimiz bir anlamda eskimeye başladı. Yavaş yavaş biraz çürüyor gibiyiz, değil mi? Ben buna şunu örnek olarak veriyorum hep. Bir buzdolabını düşün mesela. O bir fişe takılıyken içine meyveyi, sebzeyi koyuyoruz ve onu soğuk tutarak aslında tazeliğini korumasına yol açıyor. Bizim Tanrı ile olan ilişkimiz olduğunda o zaman bu, biz böyle fişe takılı gibi düşünün o buzdolabını. Ve çürümüyoruz. Fakat ne zaman ki biz günah işledik ve Tanrı ile olan ilişkimiz koptu, sanki bir anlamda o fiş prizden çıktı. O zaman ne olur? Yavaş yavaş buzdolabının içindeki sebzeler ısınmaya ve çürümeye başlar. Evet. İşte bizim günahlı durumda yaşayışımız tamamen bununla alakalı. Zaten İsa Mesih'in de bu Baba Tanrı ile olan aramızdaki ilişkiyi düzeltmek amacıyla aramıza gelmesi bir anlamda o fişi tekrardan prize takmak gibidir diyebiliriz.
0: Evet, aslında hastalığın tekrardan yaratılıştaki bize aktarılan o bilgide yattığını görüyoruz. O Tanrı gibi olma isteği sonucu aslında Adem ve Havva o bilgeliğin çekiciliğine kapılıyorlar ki bir önceki bölümde felsefeyi konuşmuştuk. Bu bölümde de aslında böyle bir benzer bir geçiş gibi oldu, hastalık nereden geliyor noktasında. Burada yattığını görüyoruz, o Adem ve Havva aracılığıyla insan soyuna giren günahta yattığını görüyoruz ve hastalığın tarihçesinin bu olduğunu görüyoruz. Ben şimdi biraz aslında hastalığın tarihçesi buysa, dert buysa, bu dermanın tarihçesi nerede geliyor? Tıbbın tarihçesine biraz bakmak istiyorum. Tabii ki tıp tarihinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyleyebiliriz. Tarih öncesi dönemde de, historik dönemde de tıp ile ilgili verileri görebiliyoruz. Tarih öncesi dönemde bilinen örneğin mesela ilk diş hekimliği uygulaması Belucistan'da M.Ö. 7000 sıralarında başı çakmak taşından yapılan matkaplar ve kirişler ile yapıldığını görüyoruz. Yine çeşitli operasyonların M.Ö. 5000 sıralarında Fransa'da yapıldığı ortaya çıkıyor. İlk cerrahi uygulama mesela bilinen M.Ö. 4900 sıralarında Fransa'da yine uygulandığını görüyoruz. Ve doktorlar tarafından hala kabul gören o Hipokrat yemininin M.Ö. 5. yüzyılda Yunanistan'da yazıldığını görüyoruz. Orta çağda antik çağlardan kalan cerrahi uygulamaların geliştirildiğini görüyoruz ve Rogerius Frugardi'nin 1140 ve 1195 yılları arasında yaşamış bu kişinin cerrahi pratikler kitabında sistematik şekilde bu uygulamaların düzenlendiğini de görüyoruz. Üniversitelerde aslında sistematik cerrahi uygulamaların yapılmasının 1220'li yıllarda İtalya'da başladığını görüyoruz. Rönesans döneminde anatomi öğreniminin geliştiğini, mikroskobun keşfedildiğini görüyoruz. Ve hastalık yapıcı mikrop teorisinin 19. yüzyılda salgın hastalıkların tedavisine olanak sağladığını görüyoruz. Asgari doktorlar aslında travma tedavisi ve cerrah üzerinde uzmanlaşıyorlar. O savaşın aslında bir yandan da etkilerinin travmatik sonuçlarını bir yanda tıbbın gelişmesine de katkı sağladığını görüyoruz. Yani kötü bir durum ama buna yönelik üretilen çözümler tıbbın gelişmesine de katkı sağlıyorlar. 19. yüzyılda şehirlerin hızla gelişmesiyle hijyen sorunları önlenemez hale geliyor ve bu sebepten ötürü sosyal sağlık önlemleri alındığını görüyoruz. Ve ileri düzey araştırma merkezleri 20. yüzyılın başlarında açılıyor ve genellikle büyük hastaneler ile ilişkilendiriliyor. 20. yüzyılın ortalarında antibiyotik gibi yeni tedavi yöntemlerinin bulunması 20. yüzyılın en önemli gelişmeleri arasına giriyor ve bu yükseliş kimya, genetik ve laboratuvar teknolojisinde de gelişmelere yol açıyor. Örneğin X-ray gibi teknolojiler bu dönemde ortaya çıkıyor ve modern tıbba ışık tuttuğunu görüyoruz. 21. yüzyılda ise birçok bilim dalında ileri düzey araştırmaların yapılması ön plana çıkıyor. Aslında tıbbın tarihçesi bu şekilde ilerliyor. Ama bir nokta var ki tıbda şu an kullanılan bir sembol var. Ben ona gitmek istiyorum. Bu aslında bizi belki daha eski dönemlere götürecek. Baktığımız zaman tıbda böyle bir aslında asanın çevresine sarılı bir yılan sembolü kullanılıyor. Bu nereden geliyor Göksel tarihsel olarak?
2: Evet, bu tam olarak kutsal kitaptan geliyor. Dinleyicilerimizle bunu paylaşmayı çok isterim. Çünkü bugün tıp dediğimizde hepimizin aklına gelen o sembolün kökü Musa'nın dönemine geliyor. Çölde Sayım kitabı 21. bölümden okumak isterim ama okumadan önce çok ufak bir bağlamda da bilgi verelim. Tanrı Musa aracılığıyla İsrail halkını Mısır'dan, köle olduğu Mısır'dan çıkardıktan sonra çölde geçirdikleri bir zaman var ve bu olay tam da bu çölde ilerledikleri dönem gerçekleşiyor. Çölde Sayım kitabının 21. bölümünden okumak istiyorum 4. ayet itibariyle. Şöyle söylüyor. Edom ülkesinin çevresinden geçmek için Kızıldeniz yoluyla Hor Dağı'ndan ayrıldılar ama yolda halk sabırsızlandı. Tanrı'dan ve Musa'dan yakınarak çölde ölelim diye mi bizi Mısır'dan çıkardınız dediler. Burada ne ekmek var ne de su. Ayrıca bu iğrenç yiyecekten de tiksiniyoruz. Bunun üzerine Rab halkın arasına zehirli yılanlar gönderdi. Yılanlar ısırınca İsraililerden birçok kişi öldü. Halk Musa'ya gelip Rab'den ve senden yakınmakla günah işledik. Yalvar da Rab aramızdan yılanları kaldırsın dedi. Bunun üzerine Musa halk için yalvardı. Rab Musa'ya bir yılan yap ve onu bir direğin üzerine koy. Isırılan herkes ona bakınca yaşayacaktır dedi. Böylece Musa tunç bir yılan yaparak direğin üzerine koydu. Yılan tarafından ısırılan kişiler tunç yılana bakınca yaşadı. Bu çok ilginç bir anekdot çünkü gerçekten halk yakınıyor, bir günah işliyor ve bu günahın karşılığında yılanlar onları ısırıyor ve bir çözüm bulmaları gerekiyor. Şunu bekleriz değil mi? Bir okuyucu olarak kutsal kitapta işte insanlar Musa'ya gitti yakındı, Musa da onlara bir merhem yaptı, bir ilaç yaptı, işte şunu şunu sürün dedi veya gidin şunu yapın dedi ve iyileştiler ama öyle değil, çok ilginç. Rab ne diyor Musa'ya? Bir yılan heykeli yap ve onu yukarı kaldır. Ona baksınlar, ona bakan herkes yaşayacak. İşte Rabbin bulduğu çözümler gerçekten çok ilginç. Ve kutsal kitap bir anlamda şunu da bize söylüyor ki İsa Mesih'in aslında çarmıhta yaptığı da bu yılan, bronz yılan heykelinin, işte tunç yılan heykelinin yaptığı şeyle bir benzerlik taşıyor. Nasıl ki Musa o heykeli kaldırdığında ona bakan herkes yaşadı. İşte İsa da çarmıha gerildiğinde, kaldırıldığında yukarı doğru ona bakan herkes, ona iman eden herkes de aynı şekilde yaşayacaktır.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Aslında bir sonraki yarıda gerçek şifa nereden gelir sorusunu da sormak istiyorum. Ama şimdi belki öncelikle Hristiyanlığın sağlık sektörüne olan etkisine biraz bakalım. İkinci yarıda aslında bunun cevabını vereceğiz. Bizlerle beraber olmaya devam edin. Hristiyanlığın sağlık sektörüne nasıl bir katkısı oldu Göksel'le, ne söyleyebiliriz?
2: Aslında birçok noktada etkileri var. Öncelikle hastanelerin kurulmasıyla ilgili, yani o dönemde Roma döneminde halkın tedavi gördüğü, bizim şu andaki anladığımız anlamda bir hastane konsepti yok. Ama Hristiyanlıkta hasta ziyaretleri, hastalara yardım etme geleneği oldukça kuvvetli olduğu için bu geleneğin bir sonucu olarak da o dönemki Hristiyan manastırlar tarihsel olarak hastanelere dönüşüyor. Hani daha önce eğitimde de bahsetmiştik, dinleyicilerimiz hatırlayacaktırlar, eğitim bölümünü dinleyenler. Nasıl ki manastırlar üniversitelere döndü, aynı şekilde hastanelere de dönüşen manastırlar olduğu zamanla ve şimdiki modern hastane sisteminin oluşumunda da bu anlamda önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. İkinci aklıma gelen noktalardan bir tanesi de tıbbi bilgi mesela. Korunması, iyileştirilmesi, bunların not edilmesi, ortaçağdan itibaren manastırlar hastalıklara bulunan çarelerin kayıt altına alındığı ve tekrarlayan durumlarda baş ucu kitabı olarak kullanılan kitapların oluşmasında, geliştirilmesinde ciddi bir katkıda bulunduğunu görüyoruz. Bir diğeri mesela ruhsal ve duygusal destek. Aslında sadece bu insanların iyileşmesi için ilaçlar, tedaviler, hastane gibi fiziksel koşullar değil ama hastaların ruhsal ve duygusal desteğe de ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Ve bu Hristiyan sağlık çalışanları hastaların sadece fiziksel değil ama ruhsal, duygusal ihtiyaçlarına yönelik de destek sunuyorlar. Biliyoruz ki belki ölmek üzere olan hastalar için hazırda bulunan, değil mi? Batı'da birçok hastanede din görevlileri var. Gelip dua ediyorlar onlar için. Ve manevi anlamda onların ruhlarının huzur bulmaları için hizmet eden kişiler var. Ve onlara ruhsal rehberlik sağlıyorlar. Ve elbette sosyal adalet, sağlık eşitliği. Yani Hristiyanlık aynı zamanda sosyal adaletin, sağlık eşitliğinin sağlanmasına önem veriyor. Bu sayede de Hristiyan kuruluşlar dünyanın her yerinden fakir, zengin ayırt etmeksizin veya işte gelişmiş ülke, gelişmekte olan ülke ayırt etmeksizin herkesin sağlığa, ilaca erişimini sağlamak için ellerinden gelen desteği yapıyorlar. Bir anlamda müjde elbette orada etkili oluyor. Müjdeyi yaymak için dünyanın birçok yanına giden Hristiyan sağlık çalışanları da o bölgelerde, sağlığa erişimin zor olduğu bölgelerde o insanlara hem müjdeyi paylaşıyor, hem İsa'nın müjdesini paylaşıyor, hem de o kişilerin sağlıksal gereksinimlerini karşılıyor. İşte aşı gibi veya işte farklı tıbbi malzeme eksiklikleri gibi noktalarda onlara yardımcı oluyor. Tarihi açıdan da bir örnek vermek isterim dinleyicilere. Roma döneminde, erken Roma döneminde müjdenin yayılması için ne kadar etkili olduğunu anlatmak için aslında dinleyicilerimizin dikkatini bu noktaya çekmeyi istiyorum. Bir dönem oluyor ve o Roma döneminde daha Hristiyanlık resmi din olarak kabul edilmemişken, daha sapkın bir belki öğretiş olarak değerlendirilirken Roma devleti tarafından ve sayıları çok azken, Hristiyanların Roma döneminde bir salgın hastalık oluyor ve bu salgın hastalıkta insanlar kendi annelerini, babalarını, çocuklarını bırakıp şehirleri terk ediyorlar. Çünkü şehirlerde tahmin edersin ki hastalığın yayılması çok daha kolay oluyor. Ve bu kişileri terk ediyorlar aman bize bulaşmasın diye ve kaderine terk edilen bu kişilere kim bakıyor dersen bunun cevabı Hristiyanlar oluyor.
0: Evet.
2: O dönemki Mesih takipçileri bu hastalığın bulaşıcı olduğunu bilmelerine rağmen, kendilerine zarar gelebileceğini bilmelerine rağmen o hasta kişileri yataklarına terk etmiyorlar ve onlara bakım sağlıyorlar. Bunun şöyle bir etkisi oluyor. Hem hasta olan kişiler bakıyorlar ki Hristiyanlar, yani bizim zulmettiğimiz, bizim hapislere attığımız kişiler, aslanlara yem ettiğimiz kişiler bize bakıyorlar. Ve kendi hayatlarını riske ederek bunu yapıyorlar. Bu çok değerli. Bir anlamda da hasta olan kişilerin yakınları da buna şaşırıyor. Hmm. Yani ne oluyor da biz kendi annemizi, babamızı, kardeşlerimizi bırakıp hasta olmamak adına kaçarken bu kişiler hiçbir kan bağı olmamasına rağmen neden bu kişilere bakıyorlar diye düşünüyorlar. İşte müjdenin yayılması ve komşumuzu kendimiz gibi sevmek ilkesinin burada ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Ve bunun sonucunda da Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu'ndan ne kadar hızlı bir şekilde yayıldığına tanık oluyoruz.
0: Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra konuşmamıza, sohbetimize devam edeceğiz ve gerçek şifa nereden gelir gibi önemli sorulara odaklanacağız. Aradan sonra bizlerle birlikte olmaya devam edin.

0: yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.
3: Maranata.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programında tekrardan sizlerle birlikteyiz. Kısa bir ara vermiştik, aranın ardından sizlerleyiz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve bugün Hristiyanlığın Etkileri programında aslında sağlık ve tıp sektörünü konuşuyoruz. Hristiyanlığın sağlığa, tıbba, insana verilen değeri nasıl katkıları olduğu, bunu konu almaya çalışıyoruz. Henüz bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Bununla beraber soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım tekrardan. Ve en son aslında Göksel ilk yarıyı bitirmeden önce Göksel biraz Roma'dan bahsetmişti. Roma döneminde aslında Hristiyanların oradaki o salgın hastalık süreçlerinde nasıl insanlara, hastalarla nasıl ilgilendiklerini, onlara nasıl belki müjdeyi de duyurduklarından bahsetmişti. Şöyle bir veri de var elimizde aslında. Biz biliyoruz ki hastane sistemlerinin geliştirilmesinde, hastanelerin kurulmasında ve işletilmesinde Hristiyanların katkıları var. Ve bununla beraber sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasında da onların katkıları var. Öyle ki tıbbi hizmetlere erişimi zor olan bölgelerde sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında önemli bir rol oynuyor Hristiyanlık ve Hristiyanlar aslında. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde Hristiyanların açtığı sağlık klinikleri ve hastaneler sağlık hizmetine olan erişimi etkiliyorlar. Ve Roma döneminde de aslında şöyle bir veri var elimizde. Hristiyanlık öncesi, yani bu salgın dönemlerinde vesaire, Hristiyanlık öncesi dönemlerde halka açık hastaneler olmadığını görüyoruz. Hristiyanlıkla beraber bu halka açık hastanelerin yaygınlaştığını ve insanların sağlık hizmetine erişiminin bu şekilde geliştiğini görüyoruz. Aynı şekilde kutsal kitaba baktığımız zaman kutsal kitabın kendisinde de zaten çeşitli tıbbi terimleri barındırdığını görüyoruz. Elbette kutsal kitap bir tıp kitabı değil ama bize ruhsal yaşantımız hakkında bilgi veren bir kitaptır. Ruhsal yaşantımız konusunda rehberlik eden bir kitaptır ama yine de sırf bu tıbbi terimlerin barındırılması, kullanılmış olması bile, günümüze aktarılmış olması bile aslında tıp bilimine en azından kavramsal olarak, akademik olarak bir katkıda bulunduğunu görüyoruz. Ve geçmişe yönelik bir araştırma yapacak olan bir doktor, yani çok rahat bir şekilde kutsal kitaptaki bu terimlerden o dönemde yaşanan sık hastalıklar hakkında bilgi sahibi olabilir ve mevcut toplumun tıbbi durumu hakkında kavramsal düzeyde araştırmalar yürütebilir, bunu görüyoruz. Ve eski eğite baktığımız zaman Göksel aslında ilk yarıda biraz Tunç yılandan bahsetti. Orada aslında Tanrı halkına baktığımız zaman onların hijyen ve sağlık konusunda çok titiz olduklarını görüyoruz. Çeşitli törensel kurallar var bu konuda. Ve bu kuralları kutsal kitabın ilk 5 kitabında görmenin mümkün olduğunu görüyoruz. Tanrı halkı aslında vaat edilen topraklara yaptıkları yolculuk sırasında bu kurallar olmadan sağ kalamazlardı. Ve bunlar halkın uyması gereken hijyen koşullarını, işte su ikmali ile ilgili, lağım tasfiyesi ile ilgili konuları, yiyecek seçimleri, işte bulaşıcı hastalıkların denetimi gibi konuları da içeriyor. Ve böylece hastalıklarda etkili bir şekilde önlenmiş oluyordu. Yani kutsal kitabın hastalık ve sağlık konularındaki genel bakışının çağımızdaki tıbbi uygulamalar üzerinde de önemli ve etkili olduğunu görüyoruz.
1: Orada Tevrat'taki yasalardan bahsederken Aydın, şundan da bahsetmek gerekiyor. Bütün o kurallar, o törensel yasaların esasında iki tane nedeni var. Birincisi, hasta birisi olduğunda o bulaşıcı bir hastalık varsa diğer insanları oradan korumak, o yüzden o bulaşıcı hastalığa sahip olma ihtimali olan kişi ordugahın dışında bir süre bekletiliyor ve bir anlamda, bildiğimiz anlamda, karantinaya alınıyor. Bir diğeri ise, ki bu bence daha önemli olan kısım bu, Tanrı halkının ölümle ve günahla olan herhangi bir bağlantısının kalmamasını sağlamaya çalışıyorlar. Ne demek istiyorum bununla? Tanrı aralarında yaşıyordu buluşma çadırında ve Tanrı aralarında olduğu için günahlı ve günahın sonucu olan ölümle ilgili herhangi bir şey geldiyse başımıza, o zaman biz kirli sayılıyorduk ve o kirlilik temizlenmeden, temizlenmeyle sonuçlanmadan o kişi tekrardan ordugaha geri dönmüyordu. Vücudumuzdaki bir kanama olabilir, derimizdeki bir diyelim bir yara olabilir veya işte kadınlar için bahsedersek onların adet görmeleri veya doğum yapmaları sonrasındaki durumla ilgili olabilir. Bütün bunlar hepsi günahla, ölümle sonuçlanan konular olduğu için ne oluyor? Onların bir süre gitmesi, o kirlilik sürecinin bitmesi ve tekrar geri gelmeleri gerekiyor. Çünkü Tanrı aralarındaysa orada günah veya ölümle ilgili herhangi bir şey olmamalı.
0: Evet. Bu da Tanrı'nın kutsallığına aslında bize tekrardan hatırlatıyor. Tanrı kutsaldır ve maalesef biz o Adem ve Havva aracılığıyla insan soyuna giren günahla beraber aslında kirlendik ve haliyle Tanrı ile bir arada bulunamıyoruz. Ama bunun için bir çözüm var. O da Mesih İsa'dır. Mesih İsa'ya iman etmektir. Programın ilerleyen dakikalarında tekrardan bunu vurgulayacağız zaten. Şu soru aklıma geliyor Göksel. Aslında biraz kutsal kitaba girmeye çalıştım. Kutsal kitaptaki tıbbi terimlere girmeye çalıştım ama kutsal kitapta ilginç bir şey var. İnsan bedenine ayrı bir önem atfediliyor ve insan bedenini aslında bir kişi Mesih'e iman ettiği zaman işte Tanrı'nın ruhu gelip o kişide yaşamaya başlıyor ve insan bedeninin kendisini bir tapınak olarak bize tanımlıyor. Ve bunu nasıl ele alabiliriz? Özellikle sağlık konusunda da.
1: Evet, yani biraz önce bahsettiğim bu ordugah konusu var. Tanrı halkı eski anlaşmada ortada bir buluşma çadırı var. Rabbin içerisinde olduğu ve etrafında Tanrı'nın halkı var. Ve Tanrı onların arasında yaşadığı için onların bir anlamda senin de bahsettiğin gibi kutsal olmaları gerekiyor, temiz olmaları gerekiyor. Ve bizler Mesih imanlar olarak şuna iman ediyoruz ki, ne zaman ki bir insan iman eder ve vaftiz olur, o suya batar ve çıkar, aslında bir anlamda ölür ruhsal anlamda ve tekrardan Rab'le birlikte yeni bir yaşama başlar. Ve bu yeni yaşamda da tıpkı o buluşma çadırı örneğinde olduğu gibi Tanrı diyor ki Paulus, ben artık öldüm, yaşamıyorum ama Mesih bende yaşıyor. O zaman Mesih ve Mesih'in ruhu içimizde yaşıyorsa, o zaman bir anlamda buluşma çadırı biz olmuş oluyoruz. Artık bedenimiz bir tapınak olmuş oluyor. 1. Korintliler'de 6. bölümde 19. ayette şöyle söylüyor. Diyor ki, bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Bu genel anlamda günahla ilişkili bir ayet. Yani aslında bedenimizi sağlıklı tutmak bir anlamda da günahtan kaçınmakla da ilgili. Ama bunu sadece bu bildiğimiz günahlar gibi değil, fakat birçok şey içinde kullanabiliriz. Yani bağımlılık yapan bir takım maddeleri kullanmak veya bedenimize zarar vereceği kesin olan şeyleri yiyip içmek gibi konular. Kesinlikle bile isteye bedenimize zarar vermek kutsal kitapta hoş görülen bir kavram değil. Çünkü bu bedenin bir anlamda bize Rabbin hediyesi olduğunu biliyoruz ve bu hediyeye de en iyi şekilde bakmamız gerekiyor. Ama diğer taraftan şunu da görüyoruz ki Aydın, biz ne yaparsak yapalım, ne kadar sağlıklı beslenirsek beslenelim, ne kadar kendi sağlığımıza dikkat edersek edelim, bir gün geliyor ki artık vücudumuz yaşlanıyor.
0: Evet.
1: O günahlı doğuşumuzun sebebi olan, kaçınılmaz olan ölümle de sonuçlanıyor.
0: Evet, ölüm dedin. Aslında ölüm deyince benim aklıma yine ölüleri dirilten İsa geldi. Onun yaptığı mucizeler geldi. Ve biraz ona da odaklanmak istiyorum. Çünkü bu da bence tıbba bir katkı sağlamıştır. Belki İsa'nın yaptığı mucizeler tarihsel olarak baktığımız zaman tıbba, sağlığa bir katkı sağlamış olabilir. Ya da en azından asıl şifanın kimden geldiğini bize hatırlatmış olabilir. İsa'nın yaptığı mucizelerin aslında İncil'de aktarıldığını, İncil'in işte müjde dediğimiz o kısımlarında bize aktarıldığını görüyoruz. Ve burada mesela örneğin o müjde kısımlarından birinin yazarı olan Luka'yı hatırlıyoruz. Kendisi aslında bir hekim Luka'da ve o yüzden çeşitli hastalıkları tanımlarken, İsa'nın yaptığı mucizeleri tanımlarken örneğin tıbbi terimler kullanıyor. Ya sadece doktorların, hekimlerin kullandığı terimleri kullandığını görüyoruz. Mesela örneğin Luka 4. bölüm 35. ayette orada bir yere vurmak ifadesi var. Bunun Grekçesi aslında ripsan, sara kasılmalarını tanımlayan tıbbi bir sözcük aslında o dönemde. Luka 24:11'de geçen saçma sözcüğünün Grekçesi de yalnızca hekimlerin kullandığı bir terimi ve ateşli bir hastanın hezeyanını tanımladığını görüyoruz. Peki İsa'nın mucizelerini sağlık bağlamında nasıl ele alabiliriz Göksel?
1: Yani Aydın, aslında dedik ya ilk bölümde, acaba neden bu hastalıklarla uğraşıyoruz ve işin temeli bizim günahlı doğamızla ve düşmüş olan yaratılışla ilişkilendiriliyor. Bu mucizeler bir anlamda gerçekten Tanrı'nın asıl hedefinin, Tanrı'nın yaratılışla ilgili asıl amacının gösterildiği bir nevi fragman gibi bakabiliriz. Yani kör doğan birisi, doğuştan kör olan birisinin gözlerini açıyor İsa. Onu okuyoruz mesela. Bu kişi neden kör doğuyor diyorlar, soruyorlar. Diyorlar ki etrafındaki kişiler, acaba bu kişi günahlı olduğu için, işte annesinin babasının günahı için mi? Ama İsa orada ilginç bir cevap veriyor. Tanrı'nın işleri görülsün diye bu kişi böyle doğdu diyor. Veya ölüleri de dediğin gibi diriltiyor. İşte topallar, işte ya da cüzzam gibi o dönem tedavisi olmayan farklı hastalıklara İsa'nın çözüm bulduğunu, bu kişilere şifa verdiğini görüyoruz. Bu şifa bazen İsa'nın bu kişiye dokunmasıyla oluyor. Bazen yerden bir toprak alıp işte tükürüp onu çamur yapıp bir kişinin yüzüne sürmesi gibi oluyor. Bazen kişiler İsa'ya dokunuyor sadece ve İsa'dan bir güç akıp o kişiyi iyileştiriyor. Bazen İsa hiç gitmiyor bile o kişiye, fakat uzaktan o kişiyi iyileştiriyor. Tüm bunlarda şunu görüyoruz. Tanrı'nın başta o her şeyin çok iyi olduğunu gösterdiği, bize anlattığı o yaratılışın ve her şeyin çok iyi olacağı, o şimdiki bu gök ve yer bir gün ortadan kalkacak diyor kutsal kitap ve yeni bir yer ve yeni bir gök yaratılacak, yeni bir şehir yaratılacak ve biz onunla birlikte olacağız. Bunun adına göksel Yerişelim diyor kutsal kitap vahiy bölümünde. İşte o şehirdeki o harika yaşamın nasıl olacağını bize anlatan ufak fragmanlar gibi, aslında Tanrı'nın isteğinin bizim hastalıklarla boğuşmamız, acılarla boğuşmamız veya ölümle boğuşmamız değil, fakat sonsuz yaşama kavuşmamız olduğunu gösteren örnekler olduğunu düşünüyorum. İşte İsa tüm bu mucizelerle kendi takipçilerine ve bütün insanlığa, aslında benim niyetim gerçekten sizi böyle şifa vermek, sizi böyle iyiliğe, şifaya, mutluluğa kavuşturmaktır diye ilan ettiğini düşünüyorum.
0: Evet. Sen aslında konuşurken şey dedin, bazen İsa gitmiyor bile, yani gitmeden bile orada uzaktan iyileştiriyordu hastalıkları. Bir de bazı noktalarda aslında kendisi gitmiyor ama öğrencilerini gönderiyor gibi bir durum da var. Mesela Yakup bölümünde o ilkeyi görüyoruz. Aranızda biri hastaysa kilisenin ihtiyarlarını çağırsın ve yağ sürüp onun için dua etsinler. O kişi iyileşecektir ve diyor ki aslında günah işlemişse de günahları da bağışlanacaktır diyor. Peki şu an günümüzde de böyle bir şey var mı? Yani bir Mesih imanlısına gidip bir kişi şifa bulabilir mi? Yani dua ile şifa alabilir miyiz? Ve bunu sağlık bağlamında nasıl ele alabiliriz?
1: Evet, yani hem Yakup'tan verdiğin örnek bu noktada Mesih takipçilerine bir Rabbin bir yetki verdiğini gösteriyor. Hem de kutsal kitapta İsa Mesih kendisi diyor ki öğrencilerine, sizler benim yaptıklarım, hatta bundan daha da fazlasını yapacaksınız. Bu bir vaattir ve bir gerçektir. Dolayısıyla İsa Mesih'te yeniden doğmuş bir kişinin bu Mesih'teki yeni kimliğini ve yeni yaratılışını anlaması gerek. Rab her imanlıya kendi yaptıklarının benzeri mucizeleri yapacağını müjdesini veriyor. Özellikle iyileştirme armağanı alan kardeşlerimiz de var, ama şunu söyleyebilirim ki hem Pendik Kilisesi için hem de diğer kiliselere birçok kez imanlı olmayan kişilerin gelip dua istediğini görüyoruz. Ve onlar için dua edildiğinde ben birçok kez de o hastalıkların, o sorunların şifa bulduğunu gördüm, buna tanık oldum. Örnek vermek gerekirse çocuk sahibi olamayan bir kardeş kilisemize gelmişti ya, onun için dua edildiğinde o kişinin hamile kaldığını görebildik. Veya farklı sorunları olan kişiler vardı ve sadece duayla o kişilerin Rab tarafından şifa bulduğunu gördük. Dolayısıyla o şifayı veren imanlılar değildir, o şifayı veren Tanrı'nın esasında kendisidir. Evet. Ve biz buna iman ediyoruz. O yüzden eğer bu programı dinleyen ve henüz İsa Mesih'i tanımayan kişiler varsa ve çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuşuyorlarsa, Rabbi İsa'ya ve onun adıyla dua edecek kişilere güvensinler ve kiliseleri ziyaret edip o kişilerden, o imanlı kardeşlerimizden dua isteyebilirler. Rab bunun vaadini bizlere kutsal kitapta veriyor.
0: Evet. Burada şu soruyla bitirmek istiyorum Göksel. Peki gerçek şifa nereden gelir? Bu soruya da belki biraz değinmek gerekiyor. İnsanlar gerçek şifayı nerede bulabilirler? Biz burada belki çeşitli yöntemlerden bahsettik. Ya da belki kişilerden bahsettik, duadan bahsettik, ama o zaman gerçek şifa nereden geliyor?
1: Esasında gerçek şifanın Rab İsa'dan geldiğini nereden görüyoruz? Aklıma şu geldi Aydın. bir örnek var. İsa 10 tane cüzamlıyı iyileştiriyor ve bu 10 kişiden sadece bir kişinin İsa'ya geri döndüğünü görüyoruz. Ve o geri dönüp İsa'nın ayaklarına kapanıp ona iman ettiğini söyleyen, aslında kurtuluşun ondan geldiğini idrak eden kişinin gerçekten kurtuluşa eriştiğini İsa Mesih söylüyor. Arada ne fark vardı? Diğer 9 kişi fiziksel olarak iyileşmişlerdi, artık cüzamlı değillerdi ama bir gün gene öleceklerdi. Ama ona geri dönen kişinin arasındaki fark şu: o fiziksel olarak kurtuldu fakat ruhsal olarak da kurtuldu. O zaman Rab bizim gerçekten ruhsal olarak da şifa bulmamızı istiyor. Ve bu bize nereye götürüyor? Gerçekten bütün dünyanın ve yeryüzünün yeniden yaratıldığı ve orada sadece huzurun, mutluluğun olduğu bir sonsuz yaşam, Rabbin de aramızda olduğu bir yaşam. Çok ilginç. Tanrı oradan bahsederken diyor ki orada gözyaşı yok, orada hastalık yok, orada ölüm yok. Neden? Çünkü Rab orada artık. Rab orada aralarında, orada artık böyle bir şey olmayacak. Çünkü bizim bedenlerimiz de yeniden yaratılacak. Kutsal kitap bize diyor ki bu çürümüş, çürümeye meyleden, çürümek zorunda olan, hastalıklarla boğuşan bedeninizin yerine Rab size yeni bir beden verecek. Asla çürümeyen, asla eskimeyen, asla yaşlanmayan, asla buruşmayan bir cilt, asla beyazlamayan bir saç gibi düşünebiliriz bunu. Ve bu görkemli bedene sahip olduğumuzda ve sonsuza dek Rab'le birlikte olduğumuzda, Rab da ta o yaratılışta henüz Adem ve Havva günaha düşmeden önceki esas her şeyin çok iyi olduğu o hikayenin en başına geri dönecek ve bizler de Rab'le birlikte, onun da aramızda olmasıyla sonsuza dek sağlıklı bir biçimde yaşayacağız. Hem ruhsal hem de bedensel olarak.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Göksel. Aslında programımızın sonuna geldik ve bu programda Hristiyanlığın Etkileri program serisinde hastalıklar konusunu ele aldık, şifa konusunu ele aldık. Sağlık sektörünün ve tıp sektöründe Hristiyanlığın etkilerini ele aldık ve gerçek şifanın yalnızca Mesih İsa'dan geldiğini gördük. Öyle ki İsa Mesih de aslında mucizelerden bahsederken, yaptığı mucizelerden bahsederken aslında şöyle diyor: körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlılar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve müjde yoksullara duyuruluyor diyor. Aslında müjdeyi de bu mucizelerin bir parçası olarak ele alıyor ki Göksel de program içerisinde bahsetti zaten. Bütün bu mucizelerin, bütün bu şifaların sebebi Tanrı'yı yüceltmekti, amacı Tanrı'yı yüceltmekti. Ve bizim asıl şifamız, gerçek şifamız bu müjdeyi duymaktan, Tanrı müjdesine iman etmekten geliyor. Ve ondan sonra Tanrı bizimle beraber yaşamaya başlayınca, İsa Mesih'e olan imanımızla beraber zaten asıl şifayı o zaman almış oluyoruz. Bu konuda aklınıza takılan sorular olursa lütfen bize yazmaktan çekinmeyin. soru@radyomaranata.com'a posta adresinden ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde sosyal medyada da Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. @radyomaranata yazarak bütün platformlarda bizi bulabilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
11: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, Kutsal Kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
6: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi et radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman

armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
11: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
13: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
13: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Olan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
12: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.
5: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Siyahiler, radyomaranata.com'da.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @RadyoMaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey kutsal tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
9: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
6: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.